0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdussever. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, biz şehit ailelerinin gazilerin yanına varamayacağımız, gözüne bakamayacağımız işlerin içinde hiçbir zaman olmayız dedi. Masak, Ahbap'ın banka hesaplarını mercek altına aldı. Raporda para transferlerinin milyonlarca lirayı bulduğu vurgulandı. İyi niyetle yardım edenlerin suçtan zarar gören konumunda olduğunu altı çizildi. Soruşturmada ünlü isimlerin de yaptığı bağışların hangi kişi ve şirketlere aktarıldığı, amacı dışında kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda verimliliği artıran, yüksek katma değerli üretimi destekleyen ve makroekonomik istikrarı güçlendiren politikaları uygulamaya devam edeceklerini belirtti. Milli Savunma Bakanlığı, terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır açıklamasında bulunuldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınından etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmasının tamamlandığını açıkladı. Kurum, Muğla, Antalya, Aydın, Balıkesir ve Mersin'de 92 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildiğini belirtti. Toprak Mahsulleri Ofisi 2026-2027 dönemi kabuklu fındık kalın fiyatlarını belirledi. Giresun kalite fındığın kilogram fiyatı 255 lira, Levant kalite fındığın kilogram fiyatı ise 250 lira oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 31 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 842 milyon dolar artarak 164 milyar 448 milyon dolara çıktı. Adalet Bakanlığı'nca Bakan Akın Gürley'in eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesiyle görüşmesine ilişkin açıklamada bulunuldu. Bakan Gürlek, inşallah burada karanlık bir nokta kalmayacak, sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağız dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyon Başkanı Hulusi Akar, şehit ailelerini ve gazileri ilgilendiren kanun teklifinin genel kurula sevk edildiğini belirterek yaptığı açıklamada, bundan sonra şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için yapılması gereken ne varsa polemik konusu yapmadan çalışmakta azimli ve kararlıyız dedi. Kayseri Spor'un pazar günü deplasmanda Van Spor'la karşılaşacağı maçı İzmir Bölgesi Hakimi Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Melikgazi Belediyesi İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini artıracak, birçok donanım ve çok yönlü yapıya sahip olacak yeni sosyal tesis projesini hayata geçirecek. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz'ı ağırladı. İl Emniyet Müdürlüklerince Kayseri dahil 71 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen 10 günlük operasyonlar neticesinde 1300 şüpheli yakalandı, 844'ü tutuklandı. Melikgazi Belediyesi tarafından Çin Eğitimi ve Nah Sanatı kursları kayıt süreci başladı. Kurslara kayıt yaptırmak isteyen kursiyerler için son başvuru tarihi ise 14 Ağustos olarak belirlendi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Trafikte güvenli hayat, kurallara uymakla olur.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Zizicim, özyaşlarım yağmur gibi yanağımızda diyor sevgilim, yanağımızda diyor.
1: Radyo Radar 91.8.

0: nefes, soğuk gündüz gece. İçimde sen bir bilmece, ızdırabı yeceliyor. Sensiz yalnız, sensiz içim, özyaşlarım yağmur gibi. Yanağımı ıslatıyor sevgilim, yanağımı ıslatıyor.
1: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, biz şehit ailelerinin gazilerin yanına varamayacağımız, gözüne bakamayacağımız işlerin içinde hiçbir zaman olmayız dedi. Masak, Ahbap'ın banka hesaplarını mercek altına aldı. Raporda para transferlerinin milyonlarca lirayı bulduğu vurgulandı. İyi niyetle yardım edenlerin suçtan zarar gören konumunda olduğunu altı çizildi. Soruşturmada ünlü isimlerin de yaptığı bağışların hangi kişi ve şirketlere aktarıldığı, amacı dışında kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda verimliliği artıran, yüksek katma değerli üretimi destekleyen ve makroekonomik istikrarı güçlendiren politikaları uygulamaya devam edeceklerini belirtti. Milli Savunma Bakanlığı, terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır açıklamasında bulunuldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınından etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmasının tamamlandığını açıkladı. Kurum, Muğla, Antalya, Aydın, Balıkesir ve Mersin'de 92 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildiğini belirtti. Toprak Mahsulleri Ofisi 2026-2027 dönemi kabuklu fındık kalın fiyatlarını belirledi. Giresun kalite fındığın kilogram fiyatı 255 lira, Levant kalite fındığın kilogram fiyatı ise 250 lira oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 31 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 842 milyon dolar artarak 164 milyar 448 milyon dolara çıktı. Adalet Bakanlığı'nca Bakan Akın Gürley'in eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesiyle görüşmesine ilişkin açıklamada bulunuldu. Bakan Gürlek, "İnşallah burada karanlık bir nokta kalmayacak. Sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağız." dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyon Başkanı Hulusi Akar, şehit ailelerini ve gazileri ilgilendiren kanun teklifinin genel kurula sevk edildiğini belirterek yaptığı açıklamada, "Bundan sonra şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için yapılması gereken ne varsa polemik konusu yapmadan çalışmakta azimli ve kararlıyız." dedi. Kayseri Spor'un pazar günü deplasmanda Van Spor'la karşılaşacağı maçı İzmir Bölgesi Hakimi Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Melikgazi Belediyesi İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini artıracak, birçok donanım ve çok yönlü yapıya sahip olacak yeni sosyal tesis projesini hayata geçirecek. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz'ı ağırladı. İl Emniyet Müdürlüklerince Kayseri dahil 71 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen 10 günlük operasyonlar neticesinde 1300 şüpheli yakalandı, 844'ü tutuklandı. Melikgazi Belediyesi tarafından Çin eğitimi ve nahç sanatı kursları kayıt süreci başladı. Kurslara kayıt yaptırmak isteyen kursiyerler için son başvuru tarihi ise 14 Ağustos olarak belirlendi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: aşkımız bitti.
1: Radyo Radar 91.8.

0: nefes soğuğun gündüz gece. İçimde sen bir bilmece, ızdırabı eceliyor. Sensiz yalnız, sensiz içim, özyaşlarım yağmur gibi. Yanağımı ıslatıyor sevgilim, yanağımı ıslatıyor.
1: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, biz şehit ailelerinin gazilerin yanına varamayacağımız, gözüne bakamayacağımız işlerin içinde hiçbir zaman olmayız dedi. Masak, Ahbap'ın banka hesaplarını mercek altına aldı. Raporda para transferlerinin milyonlarca lirayı bulduğu vurgulandı. İyi niyetle yardım edenlerin suçtan zarar gören konumunda olduğunu altı çizildi. Soruşturmada ünlü isimlerin de yaptığı bağışların hangi kişi ve şirketlere aktarıldığı, amacı dışında kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda verimliliği artıran, yüksek katma değerli üretimi destekleyen ve makroekonomik istikrarı güçlendiren politikaları uygulamaya devam edeceklerini belirtti. Milli Savunma Bakanlığı, terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır açıklamasında bulunuldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınından etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmasının tamamlandığını açıkladı. Kurum, Muğla, Antalya, Aydın, Balıkesir ve Mersin'de 92 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildiğini belirtti. Toprak Mahsulleri Ofisi 2026-2027 dönemi kabuklu fındık kalın fiyatlarını belirledi. Giresun kalite fındığın kilogram fiyatı 255 lira, Levant kalite fındığın kilogram fiyatı ise 250 lira oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 31 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 842 milyon dolar artarak 164 milyar 448 milyon dolara çıktı. Adalet Bakanlığı'nca Bakan Akın Gürley'in eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesiyle görüşmesine ilişkin açıklamada bulunuldu. Bakan Gürlek, "İnşallah burada karanlık bir nokta kalmayacak. Sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağız." dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyon Başkanı Hulusi Akar, şehit ailelerini ve gazileri ilgilendiren kanun teklifinin genel kurula sevk edildiğini belirterek yaptığı açıklamada, "Bundan sonra şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için yapılması gereken ne varsa polemik konusu yapmadan çalışmakta azimli ve kararlıyız." dedi. Kayseri Spor'un pazar günü deplasmanda Van Spor'la karşılaşacağı maçı İzmir Bölgesi Hakimi Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Melikgazi Belediyesi İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini artıracak, birçok donanım ve çok yönlü yapıya sahip olacak yeni sosyal tesis projesini hayata geçirecek. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz'ı ağırladı. İl Emniyet Müdürlüklerince Kayseri dahil 71 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen 10 günlük operasyonlar neticesinde 1300 şüpheli yakalandı, 844'ü tutuklandı. Melikgazi Belediyesi tarafından çün eğitimi ve nahç sanatı kursları kayıt süreci başladı. Kurslara kayıt yaptırmak isteyen kursiyerler için son başvuru tarihi ise 14 Ağustos olarak belirlendi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Unutmayın, uyulan her trafik kuralının bir nedeni, uyulmayanın da bir bedeli vardır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdus Savar. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, biz şehit ailelerinin gazilerin yanına varamayacağımız, gözüne bakamayacağımız işlerin içinde hiçbir zaman olmayız dedi. Masak, Ahbap'ın banka hesaplarını mercek altına aldı. Raporda para transferlerinin milyonlarca lirayı bulduğu vurgulandı. İyi niyetle yardım edenlerin suçtan zarar gören konumunda olduğunu altı çizildi. Soruşturmada ünlü isimlerin de yaptığı bağışların hangi kişi ve şirketlere aktarıldığı, amacı dışında kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda verimliliği artıran, yüksek katma değerli üretimi destekleyen ve makroekonomik istikrarı güçlendiren politikaları uygulamaya devam edeceklerini belirtti. Milli Savunma Bakanlığı, terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır açıklamasında bulunuldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınından etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmasının tamamlandığını açıkladı. Kurum, Muğla, Antalya, Aydın, Balıkesir ve Mersin'de 92 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildiğini belirtti. Toprak Mahsulleri Ofisi 2026-2027 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarını belirledi. Giresun kalite fındığın kilogram fiyatı 255 lira, Levant kalite fındığın kilogram fiyatı ise 250 lira oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 31 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 842 milyon dolar artarak 164 milyar 448 milyon dolara çıktı. Adalet Bakanlığı'nca Bakan Akın Gürley'in eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesiyle görüşmesine ilişkin açıklamada bulunuldu. Bakan Gürlek, "İnşallah burada karanlık bir nokta kalmayacak. Sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağız." dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyon Başkanı Hulusi Akar, şehit ailelerini ve gazileri ilgilendiren kanun teklifinin genel kurula sevk edildiğini belirterek yaptığı açıklamada, "Bundan sonra şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için yapılması gereken ne varsa polemik konusu yapmadan çalışmakta azimli ve kararlıyız." dedi. Kayseri Spor'un pazar günü deplasmanda Van Spor'la karşılaşacağı maçı İzmir Bölgesi Hakimi Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Melik Gazi Belediyesi İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini artıracak, birçok donanım ve çok yönlü yapıya sahip olacak yeni sosyal tesis projesini hayata geçirecek. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz'ı ağırladı. İl Emniyet Müdürlüklerince Kayseri dahil 71 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen 10 günlük operasyonlar neticesinde 1300 şüpheli yakalandı, 844'ü tutuklandı. Melik Gazi Belediyesi tarafından Çin Eğitimi ve Nahç Sanatı kursları kayıt süreci başladı. Kurslara kayıt yaptırmak isteyen kursiyerler için son başvuru tarihi ise 14 Ağustos olarak belirlendi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Trafikte kural önemlidir. Uyanlar hep güvendedir.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bilim insanımızın, araştırmacımızın, yerli sanayicimizin müthiş çabasıyla bugün 40 ülkeye solunum cihazı satabilen bir ülke haline gelmiş durumdayız. Türkiye hem sağlık hizmetlerinin hem de milli sağlık sanayisinin gelişiminde büyük çaba harcıyor, dedi. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre iklim değişikliği 2030-2050 döneminde sıcak stresi, yetersiz beslenme, sıtma ve ishal nedeniyle yılda yaklaşık 250 bin ek ölüme yol açabilir. Avrupa'da Haziran sonunda yaşanan aşırı sıcaklarda en az 3700 ek ölüm kaydedildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, inek sütü ve çoklu gıda alerjisi olan 0-2 yaş arası bebeklerin gelişimi için geçen yıl 3.1 milyar liradan fazla tıbbi mama ödemesi gerçekleştirildiğini bildirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Dünya Emzirme Haftası mesajında anne sütünün önemine dikkat çekerek, emzirme danışmanlığı hizmetlerinin ülke genelinde yaygın şekilde sürdürüldüğünü ve 2025'te 300 bini aşkın kişiye eğitim verildiğini açıkladı. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, evde sağlık hizmetlerine ilişkin yeni yönetmeliğin vatandaşların hizmete erişimini kolaylaştıracağını belirtti. Mehlepçi, düzenlemenin aile hekimlerine yeni sorumluluklar getirdiğini vurgulayarak, ek personel, finansman ve hukuki destek ihtiyacına dikkat çekti. Avrupa Birliği kayıtlarına göre Türkiye menşeli gıda ve tarım ürünleri için 2026'nın ilk 7 ayında 270 bildirim yapıldı. Bu bildirimlerin 197'si sınır reddiyle sonuçlanırken 195 kayıt ciddi risk kategorisinde değerlendirildi. Pestisin kalıntıları, mikotoksinler ve mevzuata aykırılıklar Türkiye'nin ihracat karnesindeki olumsuz tabloyu bir kez daha ortaya koydu. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

0: Dijital Manşet.
1: Dijital Manşet'le birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Pekin Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada insan beyninin kıvrımlı yüzeyini 10 milisaniyenin altında bir sürede ve yüksek hassasiyetle modelleyebilen yeni bir memristör çip geliştirildi. Çin Bilimler Akademisi Şangay Mikrosistem ve Bilgi Teknolojileri Enstitüsü işbirliğiyle üretilen çiple ilgili çalışma Science dergisinde yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, satın aldığı yazma eserlerden oluşan yeni yazmalar koleksiyonu kapsamında kataloglama ve dijitalleştirme çalışmaları tamamlanan 6388 yazma eseri dijital ortamda araştırmacıların erişimine sunacak. Bilim insanları dünyadan 49 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızın yörüngesinde bulunan gezegende atmosfer varlığına dair önemli izler tespit etti. Keşif, gezegenin yaşam barındırma potansiyeline sahip olabileceğini gösterdi. Amazon yağmur ormanlarının altında yürütülen yeni bir lidar araştırması, antik döneme ait yüzlerce gizli yapıyı ortaya çıkardı. Elde edilen veriler, bölgedeki antik medeniyetin sanılandan çok daha büyük olduğunu ve zirve döneminde milyonlarca insana ev sahipliği yapmış olabileceğini gösterdi. Bilgeuz Yapay Zeka Destekli Kişiselleştirilmiş Medya İzleme Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca bu yıl 11.si düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri'nde Yapay Zeka kategorisinde İkincilik ödülüne layık görüldü.
0: Dijital Manşet.
2: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdus Savar. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, biz şehit ailelerinin gazilerin yanına varamayacağımız, gözüne bakamayacağımız işlerin içinde hiçbir zaman olmayız dedi. Masak, Ahbap'ın banka hesaplarını mercek altına aldı. Raporda para transferlerinin milyonlarca lirayı bulduğu vurgulandı. İyi niyetle yardım edenlerin suçtan zarar gören konumunda olduğunu altı çizildi. Soruşturmada ünlü isimlerin de yaptığı bağışların hangi kişi ve şirketlere aktarıldığı, amacı dışında kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda verimliliği artıran, yüksek katma değerli üretimi destekleyen ve makroekonomik istikrarı güçlendiren politikaları uygulamaya devam edeceklerini belirtti. Milli Savunma Bakanlığı, terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır açıklamasında bulunuldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınından etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmasının tamamlandığını açıkladı. Kurum, Muğla, Antalya, Aydın, Balıkesir ve Mersin'de 92 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildiğini belirtti. Toprak Mahsulleri Ofisi 2026-2027 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarını belirledi. Giresun kalite fındığın kilogram fiyatı 255 lira, Levant kalite fındığın kilogram fiyatı ise 250 lira oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 31 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 842 milyon dolar artarak 164 milyar 448 milyon dolara çıktı. Adalet Bakanlığı'nca Bakan Akın Gürley'in eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesiyle görüşmesine ilişkin açıklamada bulunuldu. Bakan Gürlek, "İnşallah burada karanlık bir nokta kalmayacak. Sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağız." dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyon Başkanı Hulusi Akar, şehit ailelerini ve gazileri ilgilendiren kanun teklifinin genel kurula sevk edildiğini belirterek yaptığı açıklamada, "Bundan sonra şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için yapılması gereken ne varsa polemik konusu yapmadan çalışmakta azimli ve kararlıyız." dedi. Kayseri Spor'un pazar günü deplasmanda Van Spor'la karşılaşacağı maçı İzmir Bölgesi Hakimi Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Melikgazi Belediyesi İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini artıracak, birçok donanım ve çok yönlü yapıya sahip olacak yeni sosyal tesis projesini hayata geçirecek. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz'ı ağırladı. İl Emniyet Müdürlüklerince Kayseri dahil 71 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen 10 günlük operasyonlar neticesinde 1300 şüpheli yakalandı, 844'ü tutuklandı. Melikgazi Belediyesi tarafından Çin Eğitimi ve Nahç Sanatı kursları kayıt süreci başladı. Kurslara kayıt yaptırmak isteyen kursiyerler için son başvuru tarihi ise 14 Ağustos olarak belirlendi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, trafikte cesaret hızda değil, gösterilen sabırdadır.
0: Radyo Radar 91.8.

kibarca bir bay bay. Ali diyor hay hay, gözü parlıyor aniden kızın. Şeytan tüyü var bu hınzırın. Ali anlıyor ki doğru yolda, hazırım diyor buluşmaya. Kız diyor ki bu işler narin, bugün olmaz Ali be.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdus Saver. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, biz şehit ailelerinin gazilerin yanına varamayacağımız, gözüne bakamayacağımız işlerin içinde hiçbir zaman olmayız dedi. Masak, Ahbap'ın banka hesaplarını mercek altına aldı. Raporda para transferlerinin milyonlarca lirayı bulduğu vurgulandı. İyi niyetle yardım edenlerin suçtan zarar gören konumunda olduğunu altına çizildi. Soruşturmada ünlü isimlerin de yaptığı bağışların hangi kişi ve şirketlere aktarıldığı, amacı dışında kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda verimliliği artıran, yüksek katma değerli üretimi destekleyen ve makroekonomik istikrarı güçlendiren politikaları uygulamaya devam edeceklerini belirtti. Milli Savunma Bakanlığı, terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır açıklamasında bulunuldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınından etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmasının tamamlandığını açıkladı. Kurum, Muğla, Antalya, Aydın, Balıkesir ve Mersin'de 92 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildiğini belirtti. Toprak Mahsulleri Ofisi 2026-2027 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarını belirledi. Giresun kalite fındığın kilogram fiyatı 255 lira, Levant kalite fındığın kilogram fiyatı ise 250 lira oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 31 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 842 milyon dolar artarak 164 milyar 448 milyon dolara çıktı. Adalet Bakanlığı'nca Bakan Akın Gürley'in eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesiyle görüşmesine ilişkin açıklamada bulunuldu. Bakan Gürley, "İnşallah burada karanlık bir nokta kalmayacak. Sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağız." dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyon Başkanı Hulusi Akar, şehit ailelerini ve gazileri ilgilendiren kanun teklifinin genel kurula sevk edildiğini belirterek yaptığı açıklamada, "Bundan sonra şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için yapılması gereken ne varsa polemik konusu yapmadan çalışmakta azimli ve kararlıyız." dedi. Kayseri Spor'un pazar günü deplasmanda Van Spor'la karşılaşacağı maçı İzmir Bölgesi Hakimi Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Melikgazi Belediyesi İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini artıracak, birçok donanım ve çok yönlü yapıya sahip olacak yeni sosyal tesis projesini hayata geçirecek. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz'ı ağırladı. İl Emniyet Müdürlüklerince Kayseri dahil 71 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen 10 günlük operasyonlar neticesinde 1300 şüpheli yakalandı, 844'ü tutuklandı. Melikgazi Belediyesi tarafından Çin Eğitimi ve Nahç Sanatı kursları kayıt süreci başladı. Kurslara kayıt yaptırmak isteyen kursiyerler için son başvuru tarihi ise 14 Ağustos olarak belirlendi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdussever. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, biz şehit ailelerinin gazilerin yanına varamayacağımız, gözüne bakamayacağımız işlerin içinde hiçbir zaman olmayız dedi. Masak, Ahbap'ın banka hesaplarını mercek altına aldı. Raporda para transferlerinin milyonlarca lirayı bulduğu vurgulandı. İyi niyetle yardım edenlerin suçtan zarar gören konumunda olduğunu altı çizildi. Soruşturmada ünlü isimlerin de yaptığı bağışların hangi kişi ve şirketlere aktarıldığı, amacı dışında kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda verimliliği artıran, yüksek katma değerli üretimi destekleyen ve makroekonomik istikrarı güçlendiren politikaları uygulamaya devam edeceklerini belirtti. Milli Savunma Bakanlığı, terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır açıklamasında bulunuldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınından etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmasının tamamlandığını açıkladı. Kurum, Muğla, Antalya, Aydın, Balıkesir ve Mersin'de 92 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildiğini belirtti. Toprak Mahsulleri Ofisi 2026-2027 dönemi kabuklu fındık kalın fiyatlarını belirledi. Giresun kalite fındığın kilogram fiyatı 255 lira, Levant kalite fındığın kilogram fiyatı ise 250 lira oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 31 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 842 milyon dolar artarak 164 milyar 448 milyon dolara çıktı. Adalet Bakanlığı'nca Bakan Akın Gürley'in eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesiyle görüşmesine ilişkin açıklamada bulunuldu. Bakan Gürlek, inşallah burada karanlık bir nokta kalmayacak, sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağız dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyon Başkanı Hulusi Akar, şehit ailelerini ve gazileri ilgilendiren kanun teklifinin genel kurula sevk edildiğini belirterek yaptığı açıklamada, bundan sonra şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için yapılması gereken ne varsa polemik konusu yapmadan çalışmakta azimli ve kararlıyız dedi. Kayseri Spor'un pazar günü deplasmanda Van Spor'la karşılaşacağı maçı İzmir Bölgesi Hakimi Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Melikgazi Belediyesi İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini artıracak, birçok donanım ve çok yönlü yapıya sahip olacak yeni sosyal tesis projesini hayata geçirecek. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz'ı ağırladı. İl Emniyet Müdürlüklerince Kayseri dahil 71 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen 10 günlük operasyonlar neticesinde 1300 şüpheli yakalandı, 844'ü tutuklandı. Melikgazi Belediyesi tarafından Çin Eğitimi ve Nahç Sanatı kursları kayıt süreci başladı. Kurslara kayıt yaptırmak isteyen kursiyerler için son başvuru tarihi ise 14 Ağustos olarak belirlendi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bilim insanımızın, araştırmacımızın, yerli sanayicimizin müthiş çabasıyla bugün 40 ülkeye solunum cihazı satabilen bir ülke haline gelmiş durumdayız. Türkiye hem sağlık hizmetlerinin hem de milli sağlık sanayisinin gelişiminde büyük çaba harcıyor dedi. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre iklim değişikliği 2030-2050 döneminde sıcak stresi, yetersiz beslenme, sıtma ve ishal nedeniyle yılda yaklaşık 250 bin ek ölüme yol açabilir. Avrupa'da Haziran sonunda yaşanan aşırı sıcaklarda en az 3700 ek ölüm kaydedildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, inek sütü ve çoklu gıda alerjisi olan 0-2 yaş arası bebeklerin gelişimi için geçen yıl 3.1 milyar liradan fazla tıbbi mama ödemesi gerçekleştirildiğini bildirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Dünya Emzirme Haftası mesajında anne sütünün önemine dikkat çekerek, emzirme danışmanlığı hizmetlerinin ülke genelinde yaygın şekilde sürdürüldüğünü ve 2025'te 300 bini aşkın kişiye eğitim verildiğini açıkladı. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, evde sağlık hizmetlerine ilişkin yeni yönetmeliğin vatandaşların hizmete erişimini kolaylaştıracağını belirtti. Mehlepçi, düzenlemenin aile hekimlerine yeni sorumluluklar getirdiğini vurgulayarak, ek personel, finansman ve hukuki destek ihtiyacına dikkat çekti. Avrupa Birliği kayıtlarına göre Türkiye menşeli gıda ve tarım ürünleri için 2026'nın ilk 7 ayında 270 bildirim yapıldı. Bu bildirimlerin 197'si sınır reddiyle sonuçlanırken 195 kayıt ciddi risk kategorisinde değerlendirildi. Pestisin kalıntıları, mikotoksinler ve mevzuata aykırılıklar Türkiye'nin ihracat karnesindeki olumsuz tabloyu bir kez daha ortaya koydu. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdussever. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, biz şehit ailelerinin gazilerin yanına varamayacağımız, gözüne bakamayacağımız işlerin içinde hiçbir zaman olmayız dedi. Masak, Ahbap'ın banka hesaplarını mercek altına aldı. Raporda para transferlerinin milyonlarca lirayı bulduğu vurgulandı. İyi niyetle yardım edenlerin suçtan zarar gören konumunda olduğunu altına çizildi. Soruşturmada ünlü isimlerin de yaptığı bağışların hangi kişi ve şirketlere aktarıldığı, amacı dışında kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda verimliliği artıran, yüksek katma değerli üretimi destekleyen ve makroekonomik istikrarı güçlendiren politikaları uygulamaya devam edeceklerini belirtti. Milli Savunma Bakanlığı, terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır açıklamasında bulunuldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınından etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmasının tamamlandığını açıkladı. Kurum, Muğla, Antalya, Aydın, Balıkesir ve Mersin'de 92 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildiğini belirtti. Toprak Mahsulleri Ofisi 2026-2027 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarını belirledi. Giresun kalite fındığın kilogram fiyatı 255 lira, Levant kalite fındığın kilogram fiyatı ise 250 lira oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 31 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 842 milyon dolar artarak 164 milyar 448 milyon dolara çıktı. Adalet Bakanlığı'nca Bakan Akın Gürley'in eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesiyle görüşmesine ilişkin açıklamada bulunuldu. Bakan Gürley, "İnşallah burada karanlık bir nokta kalmayacak. Sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağız." dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyon Başkanı Hulusi Akar, şehit ailelerini ve gazileri ilgilendiren kanun teklifinin genel kurula sevk edildiğini belirterek yaptığı açıklamada, "Bundan sonra şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için yapılması gereken ne varsa polemik konusu yapmadan çalışmakta azimli ve kararlıyız." dedi. Kayseri Spor'un pazar günü deplasmanda Van Spor'la karşılaşacağı maçı İzmir Bölgesi Hakimi Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Melikgazi Belediyesi İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini artıracak, birçok donanım ve çok yönlü yapıya sahip olacak yeni sosyal tesis projesini hayata geçirecek. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz'ı ağırladı. İl Emniyet Müdürlüklerince Kayseri dahil 71 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen 10 günlük operasyonlar neticesinde 1300 şüpheli yakalandı, 844'ü tutuklandı. Melikgazi Belediyesi tarafından Çin Eğitimi ve Nahç Sanatı kursları kayıt süreci başladı. Kurslara kayıt yaptırmak isteyen kursiyerler için son başvuru tarihi ise 14 Ağustos olarak belirlendi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Dünün Özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: beler ettim.
1: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
2: Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde Sivaslar Günü etkinlikleri kapsamında Ebru Yaşar ve Ayaz Aydın Kayseri'ye geliyor. Bunun yanı sıra Fuar 38 kapsamında Sefa Doğanay Gazinosu, yaz sineması etkinlikleri, çocuklara özel etkinlikler ve daha fazlası bu hafta sizlerle birlikte olacak. İşte bu haftanın etkinlikleri.
3: Kayseri'deki etkinliklerde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenecek Dünya Sivaslılar Günü 3. buluşması ve Sivaslılar Günü kutlamasında Ebru Yaşar sahne alacak. Programda ayrıca Ayaz Aydın, Namık Kemal Bilgin, Özlem Çömez Utan, Muzaffer Elitaş ve Ferihan Atik performans sergileyecek. Bunun yanı sıra Kerem İnanslı Butik Otel'de Bülent Serttaş sahne alacak. Etkinlikler bitmedi. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleşecek Millet Fest kapsamında Burak King ve Umut Kaya sahne alacak. Ayrıca Koca Sinan Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Fuar 38 kapsamında Sefa Doğanay bu hafta sahne alacak. Çocuklar için ise Refat Antayfa DJ gösterisi sizlerle birlikte olacak. Bu haftanın tiyatro oyunlarında ise Deli Bayram oyunu sizleri bekliyor. Bu hafta vizyona giren filmlerde ise Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün ve Özgür Kedi Sıkadi sizleri bekliyor. Yaz sineması günlerinde ise Selvi Boylum Al Yazmalım ve Neşeli Günler filmleri sizlerle birlikte olacak.
2: Bu hafta Kayseri'deki etkinlikleri dinlediniz. Gelecek hafta farklı etkinliklerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
1: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
4: Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
4: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
5: Bugünün semt pazarları: Hürriyet Semt Pazarı, Aydınlık Evler Mahallesi, Ziya Paşa Caddesi, Yeşil Mahalle Semt Pazarı, Yeşil Mahalle, İnevler Sokak, Ziya Gökalp Semt Pazarı, Ziya Gökalp Mahallesi, Güvercin Sokak, Hacılar İlçe Semt Pazarı, Aşağı Mahalle, Menderes Caddesi No. 4, Alaaddin Halk Pazarı, Alaaddin Kasabası, 38.820 Sarıoğlan, Merkez Semt Pazarı, Kara Mustafa Paşa Mahallesi, Etyemez Sokak, İncesu.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdus Savar. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, biz şehit ailelerinin gazilerin yanına varamayacağımız, gözüne bakamayacağımız işlerin içinde hiçbir zaman olmayız dedi. Masak, Ahbap'ın banka hesaplarını mercek altına aldı. Raporda para transferlerinin milyonlarca lirayı bulduğu vurgulandı. İyi niyetle yardım edenlerin suçtan zarar gören konumunda olduğunu altı çizildi. Soruşturmada ünlü isimlerin de yaptığı bağışların hangi kişi ve şirketlere aktarıldığı, amacı dışında kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda verimliliği artıran, yüksek katma değerli üretimi destekleyen ve makroekonomik istikrarı güçlendiren politikaları uygulamaya devam edeceklerini belirtti. Milli Savunma Bakanlığı, terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır açıklamasında bulunuldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınından etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmasının tamamlandığını açıkladı. Kurum, Muğla, Antalya, Aydın, Balıkesir ve Mersin'de 92 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildiğini belirtti. Toprak Mahsulleri Ofisi 2026-2027 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarını belirledi. Giresun kalite fındığın kilogram fiyatı 255 lira, Levant kalite fındığın kilogram fiyatı ise 250 lira oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 31 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 842 milyon dolar artarak 164 milyar 448 milyon dolara çıktı. Adalet Bakanlığı'nca Bakan Akın Gürley'in eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesiyle görüşmesine ilişkin açıklamada bulunuldu. Bakan Gürley, "İnşallah burada karanlık bir nokta kalmayacak. Sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağız." dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyon Başkanı Hulusi Akar, şehit ailelerini ve gazileri ilgilendiren kanun teklifinin genel kurula sevk edildiğini belirterek yaptığı açıklamada, "Bundan sonra şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için yapılması gereken ne varsa polemik konusu yapmadan çalışmakta azimli ve kararlıyız." dedi. Kayseri Spor'un pazar günü deplasmanda Van Spor'la karşılaşacağı maçı İzmir Bölgesi Hakimi Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Melikgazi Belediyesi İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini artıracak, birçok donanım ve çok yönlü yapıya sahip olacak yeni sosyal tesis projesini hayata geçirecek. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz'ı ağırladı. İl Emniyet Müdürlüklerince Kayseri dahil 71 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen 10 günlük operasyonlar neticesinde 1300 şüpheli yakalandı, 844'ü tutuklandı. Melikgazi Belediyesi tarafından Çin Eğitimi ve Nahç Sanatı kursları kayıt süreci başladı. Kurslara kayıt yaptırmak isteyen kursiyerler için son başvuru tarihi ise 14 Ağustos olarak belirlendi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, araç kullanırken hızını azaltan ömrünü uzatır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdus Savar. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, biz şehit ailelerinin gazilerin yanına varamayacağımız, gözüne bakamayacağımız işlerin içinde hiçbir zaman olmayız dedi. Masak, Ahbap'ın banka hesaplarını mercek altına aldı. Raporda para transferlerinin milyonlarca lirayı bulduğu vurgulandı. İyi niyetle yardım edenlerin suçtan zarar gören konumunda olduğunu altı çizildi. Soruşturmada ünlü isimlerin de yaptığı bağışların hangi kişi ve şirketlere aktarıldığı, amacı dışında kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda verimliliği artıran, yüksek katma değerli üretimi destekleyen ve makroekonomik istikrarı güçlendiren politikaları uygulamaya devam edeceklerini belirtti. Milli Savunma Bakanlığı, terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır açıklamasında bulunuldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınından etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmasının tamamlandığını açıkladı. Kurum, Muğla, Antalya, Aydın, Balıkesir ve Mersin'de 92 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildiğini belirtti. Toprak Mahsulleri Ofisi 2026-2027 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarını belirledi. Giresun kalite fındığın kilogram fiyatı 255 lira, Levant kalite fındığın kilogram fiyatı ise 250 lira oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 31 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 842 milyon dolar artarak 164 milyar 448 milyon dolara çıktı. Adalet Bakanlığı'nca Bakan Akın Gürley'in eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesiyle görüşmesine ilişkin açıklamada bulunuldu. Bakan Gürlek, "İnşallah burada karanlık bir nokta kalmayacak. Sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağız." dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyon Başkanı Hulusi Akar, şehit ailelerini ve gazileri ilgilendiren kanun teklifinin genel kurula sevk edildiğini belirterek yaptığı açıklamada, "Bundan sonra şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için yapılması gereken ne varsa polemik konusu yapmadan çalışmakta azimli ve kararlıyız." dedi. Kayseri Spor'un pazar günü deplasmanda Van Spor'la karşılaşacağı maçı İzmir Bölgesi Hakimi Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Melikgazi Belediyesi İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini artıracak, birçok donanım ve çok yönlü yapıya sahip olacak yeni sosyal tesis projesini hayata geçirecek. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz'ı ağırladı. İl Emniyet Müdürlüklerince Kayseri dahil 71 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen 10 günlük operasyonlar neticesinde 1300 şüpheli yakalandı, 844'ü tutuklandı. Melikgazi Belediyesi tarafından Çin Eğitimi ve Nahç Sanatı kursları kayıt süreci başladı. Kurslara kayıt yaptırmak isteyen kursiyerler için son başvuru tarihi ise 14 Ağustos olarak belirlendi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şimdi reklamlar. Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
3: Şimdi gözümde canlandılar.
2: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.

0: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
2: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Kentinde vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusmaysa daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
6: Bugünün semt pazarları: Hürriyet Semt Pazarı, Aydınlık Evler Mahallesi, Ziya Paşa Caddesi, Yeşil Mahalle Semt Pazarı, Yeşil Mahalle, İnevler Sokak, Ziya Gökalp Semt Pazarı, Ziya Gökalp Mahallesi, Güvercin Sokak, Hacılar İlçe Semt Pazarı, Aşağı Mahalle, Menderes Caddesi No. 4, Alaaddin Halk Pazarı, Alaaddin Kasabası, 38.820 Sarıoğlan, Merkez Semt Pazarı, Kara Mustafa Paşa Mahallesi, Etyemez Sokak, İnce Su.
5: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 33, en düşük sıcaklık ise 17 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak, Bünyan, Özvatan, Pınarbaşı, Sarız ve Tomarsa 30, Akkışla 31, Develi, Felahiye, İncesu, Sarıoğlan ve Yahyalı 32, Yeşilhisar 34 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle: Yozgat 29, Nevşehir 30, Niğde ve Sivas 32, Kırşehir 33 derece. Ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul 32, İzmir ve Ankara 34 dereceyle oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dijital Manşet.
1: Dijital Manşet'le birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Pekin Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada insan beyninin kıvrımlı yüzeyini 10 milisaniyenin altında bir sürede ve yüksek hassasiyetle modelleyebilen yeni bir memristör çip geliştirildi. Çin Bilimler Akademisi Şangay Mikrosistem ve Bilgi Teknolojileri Enstitüsü işbirliğiyle üretilen çiple ilgili çalışma Science dergisinde yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, satın aldığı yazma eserlerden oluşan yeni yazmalar koleksiyonu kapsamında kataloglama ve dijitalleştirme çalışmaları tamamlanan 6388 yazma eseri dijital ortamda araştırmacıların erişimine sunacak. Bilim insanları dünyadan 49 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızın yörüngesinde bulunan gezegende atmosfer varlığına dair önemli izler tespit etti. Keşif, gezegenin yaşam barındırma potansiyeline sahip olabileceğini gösterdi. Amazon yağmur ormanlarının altında yürütülen yeni bir lidar araştırması, antik döneme ait yüzlerce gizli yapıyı ortaya çıkardı. Elde edilen veriler bölgedeki antik medeniyetin sanılandan çok daha büyük olduğunu ve zirve döneminde milyonlarca insana ev sahipliği yapmış olabileceğini gösterdi. Bilge Uz Yapay Zeka Destekli Kişiselleştirilmiş Medya İzleme Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca bu yıl 11.si düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri'nde yapay zeka kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.
0: Dijital Manşet. Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta, Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı tarafından Net Konuşalım programı 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 15.30'da Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi İl Halk Kütüphanesi konferans salonunda düzenlenecek. 6-7-8 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek 40. Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali Develi İlçe Stadyumunda başladı. Burada konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Özellikle gurbetten gelen hemşerilerimizle beraber Develi bir başka olmuş. Birlik beraberlik içerisinde coşkuyla Seyrani şenliklerinin Seyrani'ye yakışır şekilde o dik duruşuna, onun o tasavvufi yönüyle de beraber birleştiğinde Develi gerçekten değerine sahip çıktığını gösteriyor ve bugün de burada bir coşku görüyorum. Develi'ye bu yakışıyor. Birlik beraberlik yakışıyor. Çok mutluluk yakışıyor. İnşallah daha nice yıllarca Seyrani şenliklerini kutlarız.
1: 40. Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali'nde konuşan Develi Belediye Başkanı Adem Şengül şunları söyledi.
3: 40. Uluslararası Aşık Seyrani Kültür Sanat Festivali'ne düzenliyoruz. Develi'de Seyrani'yi yaşatacağız, Seyrani'yi anacağız, Seyrani'yi hatırlatacağız. Çocuklarımızın gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacağız. Tabii bizler yollar yaparız, asfaltını yaparız, birçok eserler yaparız, anlar yaparız ama burada değerlerimize, Seyrani'ye sahip çıkmak adına Develi'mizde güzel bir etkinlikte buluştuk. İnşallah gelecek nesillere aktarırız. Aşık Seyrani Kültür Sanat Festivali'ne ülkemizin birçok yerindeki gurbetçi vatandaşlarımız, hemşerilerimiz, yurt dışından gelenlerimiz hep beraber büyük bir coşkuyla Seyrani'yi bugün burada anıyoruz. Yarın tabii ki Seyrani halk ozanımız hiciviyle, sanatıyla, hakikatiyle akıllarımızda yer edinen bir değerimiz. Develi'mizin büyük bir değeri. Yarın da Cuma namazında bir Mevlid-i Şerifimiz olacak. Yine bugün onun her zaman anısına, hatırasına da saygı duyduğumuz şekliyle aşıklarımızın atışması ve daha sonraki sanatçılarımızla beraber yarın da Tuğçe Kandemir'i, daha sonraki gün Ali Kınık ve Sinan Akçıl'ı misafir edeceğiz ve Develi'ye yakışır güzel bir festival olacak inşallah. 30.00

0: gören ve AFAD tarafından hak sahibi kabul edilen afetzedeler için inşa edilen 15 afet konutunun anahtar teslim töreni yapıldı. Kayseri'de polis ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 2 ay süren çalışmalar sonucunda 5 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Kayseri'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir haftalık çalışmalar neticesinde 534 sürücüye cep telefonu, 493 sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek ve bir sürücüye ise çakar lamba takmak suçundan cezai işlem uygulandı. LÖSEV tarafından lösemi ve kanserle mücadele eden çocuklarla ailelerine moral ve motivasyon sağlamak amacıyla 2 Ağustos Pazar günü Kayseri'de aile şenliği düzenlendi. Etkinlikte 300 kişi bir araya geldi.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.
2: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
3: Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde Sivaslılar Günü etkinlikleri kapsamında Ebru Yaşar ve Ayaz Aydın Kayseri'ye geliyor. Bunun yanı sıra Fuar 38 kapsamında Sefa Doğanay Gazinosu, yaz sineması etkinlikleri, çocuklara özel etkinlikler ve daha fazlası bu hafta sizlerle birlikte olacak. İşte bu haftanın etkinlikleri.
4: Kayseri'deki etkinliklerde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenecek Dünya Sivaslılar Günü 3. buluşması ve Sivaslılar Günü kutlamasında Ebru Yaşar sahne alacak. Programda ayrıca Ayaz Aydın, Namık Kemal Bilgin, Özlem Çömez Utan, Muzaffer Elitaş ve Ferihan Atik performans sergileyecek. Bunun yanı sıra Kerem İlhaslı Butik Otel'de Bülent Serttaş sahne alacak. Etkinlikler bitmedi. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleşecek Millet Fest kapsamında Burak King ve Umut Kaya sahne alacak. Ayrıca Koca Sinan Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Fuar 38 kapsamında Sefa Doğanay bu hafta sahne alacak. Çocuklar için ise Refat Antayfa DJ gösterisi sizlerle birlikte olacak. Bu haftanın tiyatro oyunlarında ise Deli Bayram oyunu sizleri bekliyor. Bu hafta vizyona giren filmlerde ise Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün ve Özgür Kedi Sıkadi sizleri bekliyor. Yaz sineması günlerinde ise Selvi Boylum, Al Yazmalım ve Neşeli Günler filmleri sizlerle birlikte olacak.
3: Bu hafta Kayseri'deki etkinlikleri dinlediniz. Gelecek hafta farklı etkinliklerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.
5: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: De. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
4: Şimdi gözümde canlandılar.
3: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyet.

0: Melekler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
1: böyle ayrılık olmaz.
0: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 30

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
3: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu'na uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
5: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
6: Bugünün semt pazarları: Hürriyet Semt Pazarı, Aydınlık Evler Mahallesi Ziya Paşa Caddesi, Yeşil Mahalle Semt Pazarı, Yeşil Mahalle İnevler Sokak, Ziya Gökalp Semt Pazarı, Ziya Gökalp Mahallesi Güvercin Sokak, Hacılar İlçe Semt Pazarı, Aşağı Mahalle Menderes Caddesi No 4, Alaaddin Halk Pazarı, Alaaddin Kasabası 38.820 Sarıoğlan, Merkez Semt Pazarı, Kara Mustafa Paşa Mahallesi Etyemez Sokak İncesu.
5: Radyo Radar Pazar Yerleri.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. MGK toplantısında terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge defterine ulaşma yolunda kaydedilen ilerlemeler ele alındı. MGK bildirisinde ülkemizin ve bölgemizin güvenlik, istikrar ve refahın teminat altına alınması istikametinde tarihi bir merhaleyi teşkil eden çalışmaların müteakip aşamalarına ilişkin istişarelerde bulunulmuştur denildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin ilk iki maddesi kabul edildi. Milli Savunma Bakanlığı, terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır açıklamasında bulunuldu. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda meclise sunulan ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bugün Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca uyuşturucu madde ticareti, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmayla fuhuş suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinir Özdemir Göktaş, terörsüz Türkiye, güçlü aile, güçlü toplum, güçlü Türkiye demektir. El ele, gönül gönüle, Türkiye yüzyılını huzur, kardeşlik ve aile değerlerinin yüzyılı yapacağız dedi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Avrupa kupalarında 3. eleme turu maçlarının tamamlanmasının ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Temsilcilerimizden Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın galibiyetlerinin ardından Türkiye 9. sırada yer aldı. UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turunun ilk ayağında 27 karşılaşma oynandı. Avrupa futbolunun çatı kuruluşu UEFA, FIFA'nın organizasyonlarını boykot kararının geri çekilmesi için yeterli değişimin gerçekleşmediğini savundu. 23 yaş altı Avrupa Tüm Dallar Atçılık Şampiyonası'nda mücadele eden Tuğba Bugur, kadınlar 10 metre havalı tabanca solo kategorisinde altın madalya elde etti. Fenerbahçe Medikana kadın voleybol takımının direktörü Pelin Çelik oldu.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Trafik kurallarını yabana, hayatını riske atma.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bilim insanımızın, araştırmacımızın, yerli sanayicimizin müthiş çabasıyla bugün 40 ülkeye solunum cihazı satabilen bir ülke haline gelmiş durumdayız. Türkiye hem sağlık hizmetlerinin hem de milli sağlık sanayisinin gelişiminde büyük çaba harcıyor, dedi. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre iklim değişikliği 2030-2050 döneminde sıcak stresi, yetersiz beslenme, sıtma ve ishal nedeniyle yılda yaklaşık 250 bin ek ölüme yol açabilir. Avrupa'da Haziran sonunda yaşanan aşırı sıcaklarda en az 3700 ek ölüm kaydedildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, inek sütü ve çoklu gıda alerjisi olan 0-2 yaş arası bebeklerin gelişimi için geçen yıl 3.1 milyar liradan fazla tıbbi mama ödemesi gerçekleştirildiğini bildirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Dünya Emzirme Haftası mesajında anne sütünün önemine dikkat çekerek, emzirme danışmanlığı hizmetlerinin ülke genelinde yaygın şekilde sürdürüldüğünü ve 2025'te 300 bini aşkın kişiye eğitim verildiğini açıkladı. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, evde sağlık hizmetlerine ilişkin yeni yönetmeliğin vatandaşların hizmete erişimini kolaylaştıracağını belirtti. Mehlepçi, düzenlemenin aile hekimlerine yeni sorumluluklar getirdiğini vurgulayarak, ek personel, finansman ve hukuki destek ihtiyacına dikkat çekti. Avrupa Birliği kayıtlarına göre Türkiye menşeli gıda ve tarım ürünleri için 2026'nın ilk 7 ayında 270 bildirim yapıldı. Bu bildirimlerin 197'si sınır reddiyle sonuçlanırken 195 kayıt ciddi risk kategorisinde değerlendirildi. Pestisin kalıntıları, mikotoksinler ve mevzuata aykırılıklar Türkiye'nin ihracat karnesindeki olumsuz tabloyu bir kez daha ortaya koydu. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

0: her yerde haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Tayland'ın Nantaburi eyaletinde okula düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, doğumla vatandaşlık hakkına yönelik kısıtlamaların daha da genişletilmesini öngören iki başkanlık kararnamesine imza attı. İşgalci İsrail'in Diaspora Bakanı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İsrail'i sırtından bıçakladığını söyledi. Ağustos ayı tam güneş tutulması, Perseid göktaşı yağmuru, Venüs'ün parlak görünümü ve parçalı ay tutulması ile gökyüzü meraklıları için hareketli geçecek. İspanya ve Fransa son 10 yılda en yıkıcı orman yangınları ile mücadele etti. İspanya'da ülke tarihinin en büyük yangını kaydedilirken, Fransa'da ise ilk yangından kaynaklı bir fırtına bulutu oluştu. ABD Federal Havacılık İdaresi, uçakların gövdesinde meydana gelen çatlaklar nedeniyle yüzlerce Boeing 737 Max jetinin incelenmesini emretti. Kurum, tespit edilmeyen hasarların uçağın yapısal bütünlüğünü bozabileceği uyarısında bulundu. Danimarka'da yapay zeka araçlarıyla kopya çekilmesini önlemek amacıyla lise öğrencilerine yazılı ödevlerini sözlü olarak savunma zorunluluğu getirildi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde etkisini sürdüren büyük Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısının 4000'i aşması üzerine yetkililer virüsün mutasyona uğramış olabileceğinden endişe ediyor. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, kademeli önlemler döneminin sona erdiğini açıklayarak müdahale planını en üst seviyeye çıkaracak. Katil İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Turmusa beldesine düzenlediği baskında 80 yaşındaki bir Filistinliyi darp ederek yaraladığını belirtti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Müzik Radarı.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Avrupa'daki doğalgaz depolarının doluluk oranı 5 Ağustos itibariyle %57'ye gerileyerek 2021'den bu yana aynı tarihte ölçülen doluluk seviyeleriyle karşılaştırıldığında en düşük seviye olarak kaydedildi. Toprak Mahsulleri Ofisi 2026-2027 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarını belirledi. Giresun kalite fındığın kilogram fiyatı 255 lira, Levant kalite fındığın kilogram fiyatı ise 250 lira oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 31 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 842 milyon dolar artarak 164 milyar 448 milyon dolara çıktı. Türkiye 2026-2027 fındık ihracat sezonunun 11 ayında 2,4 milyar dolar gelir elde etti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İPART 3 programı kapsamında Temmuz'da üreticilere ve yatırımcılara 634,3 milyon lira hibe ödemesi yaptıklarını bildirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, kalkınma ajanslarımız hedefiyle sıfır atık hedefimize güç katan 161 projeye toplam 914 milyon lira destek sağladık dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda verimliliği arttıran, yüksek katma değerli üretimi destekleyen ve makroekonomik istikrarı güçlendiren politikaları uygulamaya devam edeceklerini belirtti. Antalya Valiliği, eşsiz kıyıları, berrak denizi, doğal peyzajlı ve güçlü turizm kimliğiyle dünyaca tanınan kentin bu özelliklerini korumak amacıyla Mavi Akdeniz inisiyatifini hayata geçirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 5G abone sayısının 4 ayda 44,5 milyona ulaştığını açıkladı. Türkiye'nin yılın ilk 6 ayındaki güneş gözlüğü ticaretinde İtalya hem en büyük ithalat hem de ihracat pazarı oldu. Bu dönemde 87,8 milyon dolarlık ithalata karşılık 3,6 milyon dolarlık ihracat yapıldı. İstanbul Boğazı'ndan bu yılın ilk yarısında 19.277 geminin geçtiği belirlendi. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 47 lira 70 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 55 lira 01 kuruş oldu. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde: gram altın 6408 liradan, çeyrek altın ise 10750 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
1: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 33, en düşük sıcaklık ise 17 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak, Bünyan, Özvatan, Pınarbaşı, Sarız ve Tomarsa 30, Akkışla 31, Develi, Felahiye, İncesu, Sarıoğlan ve Yahyalı 32, Yeşilhisar 34 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle: Yozgat 29, Nevşehir 30, Niğde ve Sivas 32, Kırşehir 33 derece. Ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul 32, İzmir ve Ankara 34 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar hava durumu.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı tarafından Net Konuşalım programı 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 15.30'da Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenecek. 6-7-8 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek 40. Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali Develi İlçe Stadyumu'nda başladı. Burada konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Özellikle gurbetten gelen hemşerilerimizle beraber Develi bir başka olmuş. Birlik beraberlik içerisinde coşkuyla Seyrani şenliklerinin Seyrani'ye yakışır şekilde o dik duruşuna, onun o tasavvufi yönüyle de beraber birleştiğinde Develi gerçekten değerine sahip çıktığını gösteriyor ve bugün de burada bir coşku görüyorum. Develi'ye bu yakışıyor. Birlik beraberlik yakışıyor. Çok mutluluk yakışıyor. İnşallah daha nice yıllarca Seyrani şenliklerini kutlarız.
1: 40. Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali'nde konuşan Develi Belediye Başkanı Adem Şengül şunları söyledi.
3: 40. Uluslararası Aşık Seyrani Kültür Sanat Festivali'ne düzenliyoruz. Develi'de Seyrani'yi yaşatacağız, Seyrani'yi anacağız, Seyrani'yi hatırlatacağız. Çocuklarımızın gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacağız. Tabii bizler yollar yaparız, asfaltını yaparız, birçok eserler yaparız, anlar yaparız ama burada değerlerimize, Seyrani'ye sahip çıkmak adına Develi'mizde güzel bir etkinlikte buluştuk. İnşallah gelecek nesillere aktarırız. Aşık Seyrani Kültür Sanat Festivali'ne ülkemizin birçok yerindeki gurbetçi vatandaşlarımız, hemşerilerimiz, yurt dışından gelenlerimiz hep beraber büyük bir coşkuyla Seyrani'yi bugün burada anıyoruz. Yarın tabii ki Seyrani halk ozanımız hicviyle, sanatıyla, hakikatiyle akıllarımızda yer edinen bir değerimiz. Develi'mizin büyük bir değeri. Yarın da Cuma namazında bir Mevlid-i Şerifimiz olacak. Yine bugün onun her zaman anısına, hatırasına da saygı duyduğumuz şekliyle aşıklarımızın atışması ve daha sonraki sanatçılarımızla beraber yarın da Tuğçe Kandemir'i, daha sonraki gün Ali Kınık ve Sinan Akçıl'ı misafir edeceğiz ve Develi'ye yakışır güzel bir festival olacak inşallah.
1: 30.04.2026 tarihli finansal tablolarda 4 milyar 600 milyon 969 bin 452 lira zarar oluştuğu belirtilerek kar payı ödemesi yapılmayacağı ifade edildi. Kayseri Yozgat Boğazlıyan ilçesi karayolunda otomobilin şarampole yuvarlanması sonucunda kazada bir kişi hayatını kaybederken bir kişi yaralandı. Kayseri'nin Sarız ilçesinde zihinsel engelli kadının kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınan şahıs tutuklandı. Yeni Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda yönetim belirlendi. İl Başkanlığı'na Ufuk Ozan Gözbaşı, Koca Sinan İlçe Başkanlığı'na Emre Ayan, Melikgazi İlçe Başkanlığı'na Erol Kılıç, Talas İlçe Başkanlığı'na Nazlı Erdoğan atandı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Develi ilçesi Yaylacık mahallesinde evleri ağır hasar gören ve AFAD tarafından hak sahibi kabul edilen afetzedeler için inşa edilen 15 afet konutunun anahtar teslim töreni yapıldı. Kayseri'de polis ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 2 ay süren çalışmalar sonucunda 5 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Kayseri'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir haftalık çalışmalar neticesinde 534 sürücüye cep telefonu, 493 sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek ve bir sürücüye ise çakar lamba takmak suçundan cezai işlem uygulandı. LÖSEV tarafından lösemi ve kanserle mücadele eden çocuklarla ailelerine moral ve motivasyon sağlamak amacıyla 2 Ağustos Pazar günü Kayseri'de aile şenliği düzenlendi.

0: Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045. İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
4: Şimdi gözümde canlandılar.
3: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
5: böyle ayrılık olmaz.
3: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
6: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
7: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
8: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç

0: gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
1: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün semt pazarları. Hürriyet Semt Pazarı. Aydınlık Evler Mahallesi Ziya Paşa Caddesi. Yeşil Mahalle Semt Pazarı. Yeşil Mahalle İnevler Sokak. Ziya Gökalp Semt Pazarı. Ziya Gökalp Mahallesi Güvercin Sokak. Hacılar İlçe Semt Pazarı. Aşağı Mahalle Menderes Caddesi No 4. Alaaddin Halk Pazarı. Alaaddin Kasabası 38.820 Sarıoğlan. Merkez Semt Pazarı. Kara Mustafa Paşa Mahallesi Etyemez Sokak İncesu.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Müzik Radarı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. MGK toplantısında terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge defterine ulaşma yolunda kaydedilen ilerlemeler ele alındı. MGK bildirisinde ülkemizin ve bölgemizin güvenlik, istikrar ve refahın teminat altına alınması istikametinde tarihi bir merhaleyi teşkil eden çalışmaların müteakip aşamalarına ilişkin istişarelerde bulunulmuştur denildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin ilk iki maddesi kabul edildi. Milli Savunma Bakanlığı, terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır açıklamasında bulunuldu. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda meclise sunulan ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bugün Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca uyuşturucu madde ticareti, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmayla fuhuş suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinir Özdemir Göktaş, terörsüz Türkiye güçlü aile, güçlü toplum, güçlü Türkiye demektir. El ele, gönül gönüle Türkiye yüzyılını huzur, kardeşlik ve aile değerlerinin yüzyılı yapacağız dedi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Avrupa kupalarında 3. eleme turu maçlarının tamamlanmasının ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Temsilcilerimizden Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın galibiyetlerinin ardından Türkiye 9. sırada yer aldı. UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turunun ilk ayağında 27 karşılaşma oynandı. Avrupa futbolunun çatı kuruluşu UEFA, FIFA'nın organizasyonlarını boykot kararının geri çekilmesi için yeterli değişimin gerçekleşmediğini savundu. 23 yaş altı Avrupa Tüm Dallar Atçılık Şampiyonası'nda mücadele eden Tuğba Bugur, kadınlar 10 metre havalı tabanca solo kategorisinde altın madalya elde etti. Fenerbahçe Medikana kadın voleybol takımının direktörü Pelin Çelik oldu.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
0: Müzik Radarı.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Tayland'ın Nantaburi eyaletinde okula düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, doğumla vatandaşlık hakkına yönelik kısıtlamaların daha da genişletilmesini öngören iki başkanlık kararnamesine imza attı. İşgalci İsrail'in Diyaspora Bakanı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İsrail'i sırtından bıçakladığını söyledi. Ağustos ayı tam güneş tutulması, Perseid göktaşı yağmuru, Venüs'ün parlak görünümü ve parçalı ay tutulması ile gökyüzü meraklıları için hareketli geçecek. İspanya ve Fransa son 10 yılda en yıkıcı orman yangınları ile mücadele etti. İspanya'da ülke tarihinin en büyük yangını kaydedilirken, Fransa'da ise ilk yangından kaynaklı bir fırtına bulutu oluştu. ABD Federal Havacılık İdaresi, uçakların gövdesinde meydana gelen çatlaklar nedeniyle yüzlerce Boeing 737 MAX jetinin incelenmesini emretti. Kurum, tespit edilmeyen hasarların uçağın yapısal bütünlüğünü bozabileceği uyarısında bulundu. Danimarka'da yapay zeka araçlarıyla kopya çekilmesini önlemek amacıyla lise öğrencilerine yazılı ödevlerini sözlü olarak savunma zorunluluğu getirildi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde etkisini sürdüren büyük Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısının 4000'i aşması üzerine yetkililer virüsün mutasyona uğramış olabileceğinden endişe ediyor. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, kademeli önlemler döneminin sona erdiğini açıklayarak müdahale planını en üst seviyeye çıkaracak. Katil İsrail, askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Tur Musa beldesine düzenlediği baskında 80 yaşındaki bir Filistinliyi darp ederek yaraladığını belirtti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Avrupa'daki doğalgaz depolarının doluluk oranı 5 Ağustos itibariyle %57'ye gerileyerek 2021'den bu yana aynı tarihte ölçülen doluluk seviyeleriyle karşılaştırıldığında en düşük seviye olarak kaydedildi. Toprak Mahsulleri Ofisi 2026-2027 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarını belirledi. Giresun kalite fındığın kilogram fiyatı 255 lira, Levant kalite fındığın kilogram fiyatı ise 250 lira oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 31 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 842 milyon dolar artarak 164 milyar 448 milyon dolara çıktı. Türkiye 2026-2027 fındık ihracat sezonunun 11 ayında 2,4 milyar dolar gelir elde etti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İPART 3 programı kapsamında Temmuz'da üreticilere ve yatırımcılara 634,3 milyon lira hibe ödemesi yaptıklarını bildirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, kalkınma ajanslarımız hedefiyle sıfır atık hedefimize güç katan 161 projeye toplam 914 milyon lira destek sağladık dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda verimliliği arttıran, yüksek katma değerli üretimi destekleyen ve makroekonomik istikrarı güçlendiren politikaları uygulamaya devam edeceklerini belirtti. Antalya Valiliği eşsiz kıyıları, berrak denizi, doğal peyzajlı ve güçlü turizm kimliğiyle dünyaca tanınan kentin bu özelliklerini korumak amacıyla Mavi Akdeniz inisiyatifini hayata geçirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 5G abone sayısının 4 ayda 44,5 milyona ulaştığını açıkladı. Türkiye'nin yılın ilk 6 ayındaki güneş gözlüğü ticaretinde İtalya hem en büyük ithalat hem de ihracat pazarı oldu. Bu dönemde 87,8 milyon dolarlık ithalata karşılık 3,6 milyon dolarlık ihracat yapıldı. İstanbul Boğazı'ndan bu yılın ilk yarısında 19.277 geminin geçtiği belirlendi. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 47 lira 70 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 55 lira 01 kuruş oldu. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde: gram altın 6408 liradan, çeyrek altın ise 10750 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
1: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 33, en düşük sıcaklık ise 17 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak, Bünyan, Özvatan, Pınarbaşı, Sarız ve Tomarsa 30, Akkışla 31, Develi, Felahiye, İncesu, Sarıoğlan ve Yahyalı 32, Yeşilhisar 34 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle: Yozgat 29, Nevşehir 30, Niğde ve Sivas 32, Kırşehir 33 derece. Ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul 32, İzmir ve Ankara 34 dereceyle oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar hava durumu.

0: Şehrinizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı tarafından Net Konuşalım programı 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 15.30'da Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenecek. 6-7-8 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek 40. Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali Develi İlçe Stadyumu'nda başladı. Burada konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Özellikle gurbetten gelen hemşerilerimizle beraber Develi bir başka olmuş. Birlik beraberlik içerisinde coşkuyla Seyrani şenliklerinin Seyrani'ye yakışır şekilde o dik duruşuna, onun o tasavvufi yönüyle de beraber birleştiğinde Develi gerçekten değerine sahip çıktığını gösteriyor ve bugün de burada bir coşku görüyorum. Develi'ye bu yakışıyor. Birlik beraberlik yakışıyor. Çok mutluluk yakışıyor. İnşallah daha nice yıllarca Seyrani şenliklerini kutlarız.
1: 40. Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali'nde konuşan Develi Belediye Başkanı Adem Şengül şunları söyledi.
3: 40.sını Uluslararası Aşık Seyrani Kültür Sanat Festivali'ne düzenliyoruz. Develi'de Seyrani'yi yaşatacağız, Seyrani'yi anacağız, Seyrani'yi hatırlatacağız. Çocuklarımızın gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacağız. Tabii bizler yollar yaparız, asfaltını yaparız, birçok eserler yaparız, anlar yaparız ama burada değerlerimize, Seyrani'ye sahip çıkmak adına Develi'mizde güzel bir etkinlikte buluştuk. İnşallah gelecek nesillere aktarırız. Aşk Seyrani Kültür Sanat Festivali'ne ülkemizin birçok yerindeki gurbetçi vatandaşlarımız, hemşerilerimiz, yurt dışından gelenlerimiz hep beraber büyük bir coşkuyla Seyrani'yi bugün burada anıyoruz. Yarın tabii ki Seyrani halk uzanımız hicviyle, sanatıyla, hakikatiyle akıllarımızda yer edinen bir değerimiz. Develi'mizin büyük bir değeri. Yarın da Cuma namazında bir Mevlid-i Şerifimiz olacak. Yine bugün onun her zaman anısına, hatırasına da saygı duyduğumuz şekliyle aşıklarımızın atışması ve daha sonraki sanatçılarımızla beraber yarın da Tuğçe Kandemir'i, daha sonraki gün Ali Kınık ve Sinan Akçıl'ı misafir edeceğiz ve Develi'ye yakışır güzel bir festival olacak inşallah.
1: 30.04.2026 tarihli finansal tablolarda 4 milyar 600 milyon 969 1452 lira zarar oluştuğu belirtilerek kar payı ödemesi yapılmayacağı ifade edildi. Kayseri Yozgat Boğazlıyan ilçesi karayolunda otomobilin şarampole yuvarlanması sonucunda kazada bir kişi hayatını kaybederken bir kişi yaralandı. Kayseri'nin Sarız ilçesinde zihinsel engelli kadının kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınan şahıs tutuklandı. Yeni Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda yönetim belirlendi. İl Başkanlığı'na Ufuk Ozan Gözbaşı, Koca Sinan İlçe Başkanlığı'na Emre Ayan, Melikgazi İlçe Başkanlığı'na Erol Kılıç, Talas İlçe Başkanlığı'na Nazlı Erdoğan atandı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Develi ilçesi Yaylacık mahallesinde evleri ağır hasar gören ve AFAD tarafından hak sahibi kabul edilen afetzedeler için inşa edilen 15 afet konutunun anahtar teslim töreni yapıldı. Kayseri'de polis ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 2 ay süren çalışmalar sonucunda 5 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Kayseri'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir haftalık çalışmalar neticesinde 534 sürücüye cep telefonu, 493 sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek ve bir sürücüye ise çakar lamba takmak suçundan cezai işlem uygulandı. LÖSEV tarafından lösemi ve kanserle mücadele eden çocuklarla ailelerine moral ve motivasyon sağlamak amacıyla 2 Ağustos Pazar günü Kayseri'de aile şenliği düzenlendi. Etkinlikte 300 kişi bir araya geldi.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.
4: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
5: Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde Sivaslar Günü etkinlikleri kapsamında Ebru Yaşar ve Ayaz Aydın Kayseri'ye geliyor. Bunun yanı sıra Fuar 38 kapsamında Sefa Doğanay Gazinosu, Yaz Sineması etkinlikleri, çocuklara özel etkinlikler ve daha fazlası bu hafta sizlerle birlikte olacak. İşte bu haftanın etkinlikleri.
6: Kayseri'deki etkinliklerde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenecek Dünya Sivaslılar Günü 3. buluşması ve Sivaslılar Günü kutlamasında Ebru Yaşar sahne alacak. Programda ayrıca Ayaz Aydın, Namık Kemal Bilgin, Özlem Çömez Utan, Muzaffer Elitaş ve Ferihan Açık performans sergileyecek. Bunun yanı sıra Kerem İnanslı Butik Otel'de Bülent Serttaş sahne alacak. Etkinlikler bitmedi. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleşecek Millet Fest kapsamında Burak King ve Umut Kaya sahne alacak. Ayrıca Koca Sinan Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Fuar 38 kapsamında Sefa Doğanay bu hafta sahne alacak. Çocuklar için ise Refat Antayfa DJ gösterisi sizlerle birlikte olacak. Bu haftanın tiyatro oyunlarında ise Deli Bayram oyunu sizlerle.

0: fabrika satış mağazasında, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşar ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: yükselen değerinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
5: Şimdi gözümde canlandılar.
4: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
6: Böyle ayrılık olmaz.
4: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kilitli, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
7: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
8: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz

0: Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
3: Bugünün semt pazarları: Hürriyet Semt Pazarı, Aydınlık Evler Mahallesi Ziya Paşa Caddesi, Yeşil Mahalle Semt Pazarı, Yeşil Mahalle İnevler Sokak, Ziya Gökalp Semt Pazarı, Ziya Gökalp Mahallesi Güvercin Sokak, Hacılar İlçe Semt Pazarı, Aşağı Mahalle Menderes Caddesi No 4, Alaaddin Halk Pazarı, Alaaddin Kasabası 38.820 Sarıoğlan, Merkez Semt Pazarı, Kara Mustafa Paşa Mahallesi Etyemez Sokak İncesu.
2: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. MGK toplantısında terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge defterine ulaşma yolunda kaydedilen ilerlemeler ele alındı. MGK bildirisinde ülkemizin ve bölgemizin güvenlik, istikrar ve refahın teminat altına alınması istikametinde tarihi bir merhaleyi teşkil eden çalışmaların müteakip aşamalarına ilişkin istişarelerde bulunulmuştur denildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin ilk iki maddesi kabul edildi. Milli Savunma Bakanlığı, terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır açıklamasında bulunuldu. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda meclise sunulan ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bugün Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca uyuşturucu madde ticareti, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmayla fuhuş suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinir Özdemir Göktaş, terörsüz Türkiye güçlü aile, güçlü toplum, güçlü Türkiye demektir. El ele, gönül gönüle Türkiye yüzyılını huzur, kardeşlik ve aile değerlerinin yüzyılı yapacağız dedi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Avrupa kupalarında 3. eleme turu maçlarının tamamlanmasının ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Temsilcilerimizden Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın galibiyetlerinin ardından Türkiye 9. sırada yer aldı. UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turunun ilk ayağında 27 karşılaşma oynandı. Avrupa futbolunun çatı kuruluşu UEFA, FIFA'nın organizasyonlarını boykot kararının geri çekilmesi için yeterli değişimin gerçekleşmediğini savundu. 23 yaş altı Avrupa Tüm Dallar Atçılık Şampiyonası'nda mücadele eden Tuğba Bugur, kadınlar 10 metre havalı tabanca solo kategorisinde altın madalya elde etti. Fenerbahçe Medikana kadın voleybol takımının direktörü Pelin Çelik oldu.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Trafik kuralları sizi korkutmak için değil, korumak içindir.
0: Radyo Radar 91.8.

kelime yalan. Her yürek vefasız, can üzgün perişan.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Tayland'ın Nantaburi eyaletinde okula düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, doğumla vatandaşlık hakkına yönelik kısıtlamaların daha da genişletilmesini öngören iki başkanlık kararnamesine imza attı. İşgalci İsrail'in Diaspora Bakanı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İsrail'i sırtından bıçakladığını söyledi. Ağustos ayı tam güneş tutulması, Perseid göktaşı yağmuru, Venüs'ün parlak görünümü ve parçalı ay tutulması ile gökyüzü meraklıları için hareketli geçecek. İspanya ve Fransa son 10 yılda en yıkıcı orman yangınları ile mücadele etti. İspanya'da ülke tarihinin en büyük yangını kaydedilirken, Fransa'da ise ilk yangından kaynaklı bir fırtına bulutu oluştu. ABD Federal Havacılık İdaresi, uçakların gövdesinde meydana gelen çatlaklar nedeniyle yüzlerce Boeing 737 Max jetinin incelenmesini emretti. Kurum, tespit edilmeyen hasarların uçağın yapısal bütünlüğünü bozabileceği uyarısında bulundu. Danimarka'da yapay zeka araçlarıyla kopya çekilmesini önlemek amacıyla lise öğrencilerine yazılı ödevlerini sözlü olarak savunma zorunluluğu getirildi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde etkisini sürdüren büyük Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısının 4000'i aşması üzerine yetkililer virüsün mutasyona uğramış olabileceğinden endişe ediyor. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, kademeli önlemler döneminin sona erdiğini açıklayarak müdahale planını en üst seviyeye çıkaracak. Katil İsrail, askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Tur Musa beldesine düzenlediği baskında 80 yaşındaki bir Filistinliyi darp ederek yaraladığını belirtti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Avrupa'daki doğalgaz depolarının doluluk oranı 5 Ağustos itibariyle %57'ye gerileyerek 2021'den bu yana aynı tarihte ölçülen doluluk seviyeleriyle karşılaştırıldığında en düşük seviye olarak kaydedildi. Toprak Mahsulleri Ofisi 2026-2027 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarını belirledi. Giresun kalite fındığın kilogram fiyatı 255 lira, Levant kalite fındığın kilogram fiyatı ise 250 lira oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 31 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 842 milyon dolar artarak 164 milyar 448 milyon dolara çıktı. Türkiye 2026-2027 fındık ihracat sezonunun 11 ayında 2,4 milyar dolar gelir elde etti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İPART 3 programı kapsamında Temmuz'da üreticilere ve yatırımcılara 634,3 milyon lira hibe ödemesi yaptıklarını bildirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, kalkınma ajanslarımız hedefiyle sıfır atık hedefimize güç katan 161 projeye toplam 914 milyon lira destek sağladık dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda verimliliği arttıran, yüksek katma değerli üretimi destekleyen ve makroekonomik istikrarı güçlendiren politikaları uygulamaya devam edeceklerini belirtti. Antalya Valiliği, eşsiz kıyıları, berrak denizi, doğal peyzajlı ve güçlü turizm kimliğiyle dünyaca tanınan kentin bu özelliklerini korumak amacıyla Mavi Akdeniz inisiyatifini hayata geçirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 5G abone sayısının 4 ayda 44,5 milyona ulaştığını açıkladı. Türkiye'nin yılın ilk 6 ayındaki güneş gözlüğü ticaretinde İtalya hem en büyük ithalat hem de ihracat pazarı oldu. Bu dönemde 87,8 milyon dolarlık ithalata karşılık 3,6 milyon dolarlık ihracat yapıldı. İstanbul Boğazı'ndan bu yılın ilk yarısında 19.277 geminin geçtiği belirlendi. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 47 lira 70 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 55 lira 01 kuruş oldu. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde: gram altın 6408 liradan, çeyrek altın ise 10750 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
1: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 33, en düşük sıcaklık ise 17 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak, Bünyan, Özvatan, Pınarbaşı, Sarız ve Tomarsa 30, Akkışla 31, Develi, Felahiye, İncesu, Sarıoğlan ve Yahyalı 32, Yeşilhisar 34 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle: Yozgat 29, Nevşehir 30, Niğde ve Sivas 32, Kırşehir 33 derece. Ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul 32, İzmir ve Ankara 34 dereceyle oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar hava durumu.

0: Dijital Manşet.
1: Dijital Manşet'le birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Pekin Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada insan beyninin kıvrımlı yüzeyini 10 milisaniyenin altında bir sürede ve yüksek hassasiyetle modelleyebilen yeni bir memristör çip geliştirildi. Çin Bilimler Akademisi Şangay Mikrosistem ve Bilgi Teknolojileri Enstitüsü işbirliğiyle üretilen çiple ilgili çalışma Science dergisinde yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, satın aldığı yazma eserlerden oluşan yeni yazmalar koleksiyonu kapsamında kataloglama ve dijitalleştirme çalışmaları tamamlanan 6388 yazma eseri dijital ortamda araştırmacıların erişimine sunacak. Bilim insanları dünyadan 49 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızın yörüngesinde bulunan gezegende atmosfer varlığına dair önemli izler tespit etti. Keşif, gezegenin yaşam barındırma potansiyeline sahip olabileceğini gösterdi. Amazon yağmur ormanlarının altında yürütülen yeni bir lidar araştırması, antik döneme ait yüzlerce gizli yapıyı ortaya çıkardı. Elde edilen veriler, bölgedeki antik medeniyetin sanılandan çok daha büyük olduğunu ve zirve döneminde milyonlarca insana ev sahipliği yapmış olabileceğini gösterdi. Bilgeuz Yapay Zeka Destekli Kişiselleştirilmiş Medya İzleme Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca bu yıl 11.si düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri'nde yapay zeka kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.
0: Dijital Manşet.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı tarafından Net Konuşalım programı 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 15.30'da Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenecek. 6-7-8 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek 40. Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali Develi İlçe Stadyumu'nda başladı. Burada konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Özellikle gurbetten gelen hemşerilerimizle beraber Develi bir başka olmuş. Birlik beraberlik içerisinde coşkuyla Seyrani şenliklerinin Seyrani'ye yakışır şekilde o dik duruşuna, onun o tasavvufi yönüyle de beraber birleştiğinde Develi gerçekten değerine sahip çıktığını gösteriyor ve bugün de burada bir coşku görüyorum. Develi'ye bu yakışıyor. Birlik beraberlik yakışıyor. Çok mutluluk yakışıyor. İnşallah daha nice yıllarca Seyrani şenliklerini kutlarız.
1: 40. Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali'nde konuşan Develi Belediye Başkanı Adem Şengül şunları söyledi.
3: 40.sını Uluslararası Aşık Seyrani Kültür Sanat Festivali'ne düzenliyoruz. Develi'de Seyrani'yi yaşatacağız, Seyrani'yi anacağız, Seyrani'yi hatırlatacağız. Çocuklarımızın gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacağız. Tabii bizler yollar yaparız, asfaltını yaparız, birçok eserler yaparız, anlar yaparız ama burada değerlerimize, Seyrani'ye sahip çıkmak adına Develi'mizde güzel bir etkinlikte buluştuk. İnşallah gelecek nesillere aktarırız. Aşık Seyrani Kültür Sanat Festivali'ne ülkemizin birçok yerindeki gurbetçi vatandaşlarımız, hemşerilerimiz, yurt dışından gelenlerimiz hep beraber büyük bir coşkuyla Seyrani'yi bugün burada anıyoruz. Yarın tabii ki Seyrani halk ozanımız hiciviyle, sanatıyla, hakikatiyle akıllarımızda yer edinen bir değerimiz. Develi'mizin büyük bir değeri. Yarın da Cuma namazında bir Mevlid-i Şerifimiz olacak. Yine bugün onun her zaman anısına, hatırasına da saygı duyduğumuz şekliyle aşıklarımızın atışması ve daha sonraki sanatçılarımızla beraber yarın da Tuğçe Kandemir'i, daha sonraki gün Ali Kınık ve Sinan Akçıl'ı misafir edeceğiz ve Develi'ye yakışır güzel bir festival olacak inşallah.
1: 30.04.2026 tarihli finansal tablolarda 4 milyar 600 milyon 969 bin 452 lira zarar oluştuğu belirtilerek kar payı ödemesi yapılmayacağı ifade edildi. Kayseri Yozgat Boğazlıyan ilçesi karayolunda otomobilin şarampole yuvarlanması sonucunda kazada bir kişi hayatını kaybederken bir kişi yaralandı. Kayseri'nin Sarız ilçesinde zihinsel engelli kadının kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınan şahıs tutuklandı. Yeni Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda yönetim belirlendi. İl Başkanlığı'na Ufuk Ozan Gözbaşı, Koca Sinan İlçe Başkanlığı'na Emre Ayan, Melikgazi İlçe Başkanlığı'na Erol Kılıç, Talas İlçe Başkanlığı'na Nazlı Erdoğan atandı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Develi ilçesi Yaylacık mahallesinde evleri ağır hasar gören ve AFAD tarafından hak sahibi kabul edilen afetzedeler için inşa edilen 15 afet konutunun anahtar teslim töreni yapıldı. Kayseri'de polis ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 2 ay süren çalışmalar

0: sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
2: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
3: Şimdi gözümde canlandılar.
2: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
4: Böyle ayrılık olmaz.
2: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
5: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
6: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
7: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
8: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.

0: Beden Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
0: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
2: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
3: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. MGK toplantısında terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge defterine ulaşma yolunda kaydedilen ilerlemeler ele alındı. MGK bildirisinde ülkemizin ve bölgemizin güvenlik, istikrar ve refahın teminat altına alınması istikametinde tarihi bir merhaleyi teşkil eden çalışmaların müteakip aşamalarına ilişkin istişarelerde bulunulmuştur denildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin ilk iki maddesi kabul edildi. Milli Savunma Bakanlığı, terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır açıklamasında bulunuldu. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda meclise sunulan ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bugün Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca uyuşturucu madde ticareti, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmayla fuhuş suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahir Özdemir Göktaş, terörsüz Türkiye güçlü aile, güçlü toplum, güçlü Türkiye demektir. El ele, gönül gönüle Türkiye yüzyılın huzur, kardeşlik ve aile değerlerinin yüzyılı yapacağız dedi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Avrupa kupalarında 3. eleme turu maçlarının tamamlanmasının ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Temsilcilerimizden Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın galibiyetlerinin ardından Türkiye 9. sırada yer aldı. UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turunun ilk ayağında 27 karşılaşma oynandı. Avrupa futbolunun çatı kuruluşu UEFA, FIFA'nın organizasyonlarını boykot kararının geri çekilmesi için yeterli değişimin gerçekleşmediğini savundu. 23 yaş altı Avrupa Tüm Dallar Atçılık Şampiyonası'nda mücadele eden Tuğba Bugur, kadınlar 10 metre havalı tabanca solo kategorisinde altın madalya elde etti. Fenerbahçe Medikana kadın voleybol takımının direktörü Pelin Çelik oldu.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, aşırı hız sizi sevdiklerinizden çok uzaklara götürür.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bilim insanımızın, araştırmacımızın, yerli sanayicimizin müthiş çabasıyla bugün 40 ülkeye solunum cihazı satabilen bir ülke haline gelmiş durumdayız. Türkiye hem sağlık hizmetlerinin hem de milli sağlık sanayisinin gelişiminde büyük çaba harcıyor dedi. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre iklim değişikliği 2030-2050 döneminde sıcak stresi, yetersiz beslenme, sıtma ve ishal nedeniyle yılda yaklaşık 250 bin ek ölüme yol açabilir. Avrupa'da Haziran sonunda yaşanan aşırı sıcaklarda en az 3700 ek ölüm kaydedildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, inek sütü ve çoklu gıda alerjisi olan 0-2 yaş arası bebeklerin gelişimi için geçen yıl 3.1 milyar liradan fazla tıbbi mama ödemesi gerçekleştirildiğini bildirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Dünya Emzirme Haftası mesajında anne sütünün önemine dikkat çekerek, emzirme danışmanlığı hizmetlerinin ülke genelinde yaygın şekilde sürdürüldüğünü ve 2025'te 300 bini aşkın kişiye eğitim verildiğini açıkladı. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, evde sağlık hizmetlerine ilişkin yeni yönetmeliğin vatandaşların hizmete erişimini kolaylaştıracağını belirtti. Mehlepçi, düzenlemenin aile hekimlerine yeni sorumluluklar getirdiğini vurgulayarak, ek personel, finansman ve hukuki destek ihtiyacına dikkat çekti. Avrupa Birliği kayıtlarına göre Türkiye menşeli gıda ve tarım ürünleri için 2026'nın ilk 7 ayında 270 bildirim yapıldı. Bu bildirimlerin 197'si sınır reddiyle sonuçlanırken 195 kayıt ciddi risk kategorisinde değerlendirildi. Pestisin kalıntıları, mikotoksinler ve mevzuata aykırılıklar Türkiye'nin ihracat karnesindeki olumsuz tabloyu bir kez daha ortaya koydu. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi. Senin o gelmen.

0: müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Tayland'ın Nantaburi eyaletinde okula düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, doğumla vatandaşlık hakkına yönelik kısıtlamaların daha da genişletilmesini öngören iki başkanlık kararnamesine imza attı. İşgalci İsrail'in Diaspora Bakanı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İsrail'i sırtından bıçakladığını söyledi. Ağustos ayı tam güneş tutulması, Perseid göktaşı yağmuru, Venüs'ün parlak görünümü ve parçalı ay tutulması ile gökyüzü meraklıları için hareketli geçecek. İspanya ve Fransa son 10 yılda en yıkıcı orman yangınları ile mücadele etti. İspanya'da ülke tarihinin en büyük yangını kaydedilirken, Fransa'da ise ilk yangından kaynaklı bir fırtına bulutu oluştu. ABD Federal Havacılık İdaresi, uçakların gövdesinde meydana gelen çatlaklar nedeniyle yüzlerce Boeing 737 Max jetinin incelenmesini emretti. Kurum, tespit edilmeyen hasarların uçağın yapısal bütünlüğünü bozabileceği uyarısında bulundu. Danimarka'da yapay zeka araçlarıyla kopya çekilmesini önlemek amacıyla lise öğrencilerine yazılı ödevlerini sözlü olarak savunma zorunluluğu getirildi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde etkisini sürdüren büyük Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısının 4000'i aşması üzerine yetkililer, virüsün mutasyona uğramış olabileceğinden endişe ediyor. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, kademeli önlemler döneminin sona erdiğini açıklayarak müdahale planını en üst seviyeye çıkaracak. Katil İsrail, askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Turmusa beldesine düzenlediği baskında 80 yaşındaki bir Filistinliyi darbederek yaraladığını belirtti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Avrupa'daki doğalgaz depolarının doluluk oranı 5 Ağustos itibariyle %57'ye gerileyerek 2021'den bu yana aynı tarihte ölçülen doluluk seviyeleriyle karşılaştırıldığında en düşük seviye olarak kaydedildi. Toprak Mahsulleri Ofisi 2026-2027 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarını belirledi. Giresun kalite fındığın kilogram fiyatı 255 lira, Levant kalite fındığın kilogram fiyatı ise 250 lira oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 31 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 842 milyon dolar artarak 164 milyar 448 milyon dolara çıktı. Türkiye 2026-2027 fındık ihracat sezonunun 11 ayında 2,4 milyar dolar gelir elde etti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İPART 3 programı kapsamında Temmuz'da üreticilere ve yatırımcılara 634,3 milyon lira hibe ödemesi yaptıklarını bildirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, kalkınma ajanslarımız hedefiyle sıfır atık hedefimize güç katan 161 projeye toplam 914 milyon lira destek sağladık dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda verimliliği arttıran, yüksek katma değerli üretimi destekleyen ve makroekonomik istikrarı güçlendiren politikaları uygulamaya devam edeceklerini belirtti. Antalya Valiliği eşsiz kıyıları, berrak denizi, doğal peyzajlı ve güçlü turizm kimliğiyle dünyaca tanınan kentin bu özelliklerini korumak amacıyla Mavi Akdeniz inisiyatifini hayata geçirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 5G abone sayısının 4 ayda 44,5 milyona ulaştığını açıkladı. Türkiye'nin yılın ilk 6 ayındaki güneş gözlüğü ticaretinde İtalya hem en büyük ithalat hem de ihracat pazarı oldu. Bu dönemde 87,8 milyon dolarlık ithalata karşılık 3,6 milyon dolarlık ihracat yapıldı. İstanbul Boğazı'ndan bu yılın ilk yarısında 19.277 geminin geçtiği belirlendi. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 47 lira 70 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 55 lira 01 kuruş oldu. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde: gram altın 6408 liradan, çeyrek altın ise 10750 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
1: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 33, en düşük sıcaklık ise 17 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak, Bünyan, Özvatan, Pınarbaşı, Sarız ve Tomarsa 30, Akkışla 31, Develi, Felahiye, İncesu, Sarıoğlan ve Yahyalı 32, Yeşilhisar 34 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle: Yozgat 29, Nevşehir 30, Niğde ve Sivas 32, Kırşehir 33 derece. Ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul 32, İzmir ve Ankara 34 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar hava durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı tarafından Net Konuşalım programı 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 15.30'da Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenecek. 6-7-8 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek 40. Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali Develi İlçe Stadyumu'nda başladı. Burada konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Özellikle gurbetten gelen hemşerilerimizle beraber Develi bir başka olmuş. Birlik beraberlik içerisinde coşkuyla Seyrani şenliklerinin Seyrani'ye yakışır şekilde o dik duruşuna, onun o tasavvufi yönüyle de beraber birleştiğinde Develi gerçekten değerine sahip çıktığını gösteriyor ve bugün de burada bir coşku görüyorum. Develi'ye bu yakışıyor. Birlik beraberlik yakışıyor. Çok mutluluk yakışıyor. İnşallah daha nice yıllarca Seyrani şenliklerini kutlarız.
1: 40. Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali'nde konuşan Develi Belediye Başkanı Adem Şengül şunları söyledi.
3: 40.sını Uluslararası Aşık Seyrani Kültür Sanat Festivali'ne düzenliyoruz. Develi'de Seyrani'yi yaşatacağız, Seyrani'yi anacağız, Seyrani'yi hatırlatacağız. Çocuklarımızın gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacağız. Tabii bizler yollar yaparız, asfaltını yaparız, birçok eserler yaparız, anlar yaparız ama burada değerlerimize, Seyrani'ye sahip çıkmak adına Develi'mizde güzel bir etkinlikte buluştuk. İnşallah gelecek nesillere aktarırız. Aşık Seyrani Kültür Sanat Festivali'ne ülkemizin birçok yerindeki gurbetçi vatandaşlarımız, hemşerilerimiz, yurt dışından gelenlerimiz hep beraber büyük bir coşkuyla Seyrani'yi bugün burada anıyoruz. Yarın tabii ki Seyrani halk ozanımız hicviyle, sanatıyla, hakikatiyle akıllarımızda yer edinen bir değerimiz. Develi'mizin büyük bir değeri. Yarın da Cuma namazında bir Mevlid-i Şerifimiz olacak. Yine bugün onun her zaman anısına, hatırasına da saygı duyduğumuz şekliyle aşıklarımızın atışması ve daha sonraki sanatçılarımızla beraber yarın da Tuğçe Kandemir'i, daha sonraki gün Ali Kınık ve Sinan Akçıl'ı misafir edeceğiz ve Develi'ye yakışır güzel bir festival olacak inşallah.
1: 30.04.2026 tarihli finansal tablolarda 4 milyar 600 milyon 969 bin 452 lira zarar oluştuğu belirtilerek kar payı ödemesi yapılmayacağı ifade edildi. Kayseri Yozgat Boğazlıyan ilçesi karayolunda otomobilin şarampole yuvarlanması sonucunda kazada bir kişi hayatını kaybederken bir kişi yaralandı. Kayseri'nin Sarız ilçesinde zihinsel engelli kadının kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınan şahıs tutuklandı. Yeni Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda yönetim belirlendi. İl Başkanlığı'na Ufuk Ozan Gözbaşı, Koca Sinan İlçe Başkanlığı'na Emre Ayan, Melikgazi İlçe Başkanlığı'na Erol Kılıç, Talas İlçe Başkanlığı'na Nazlı Erdoğan atandı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Develi ilçesi Yaylacık mahallesinde evleri ağır hasar gören ve AFAD tarafından hak sahibi kabul edilen afetzedeler için inşa edilen 15 afet konutunun anahtar teslim töreni yapıldı. Kayseri'de polis ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 2 ay süren çalışmalar sonucunda 5 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Kayseri'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir haftalık çalışmalar neticesinde 534 sürücüye cep telefonu, 493 sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek ve bir sürücüye ise çakar lamba takmak suçundan cezai işlem uygulandı. LÖSEV tarafından lösemi ve kanserle mücadele eden çocuklarla ailelerine moral ve motivasyon sağlamak amacıyla 2 Ağustos Pazar günü Kayseri'de aile şenliği düzenlendi. Etkinlikte 300 kişi bir araya geldi.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.
4: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
5: Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde Sivaslar Günü etkinlikleri kapsamında Ebru Yaşar ve Ayaz Aydın Kayseri'ye geliyor. Bunun yanı sıra Fuar 38 kapsamında Sefa Doğanay Gazinosu, yaz sineması etkinlikleri, çocuklara özel etkinlikler ve daha fazlası bu hafta sizlerle birlikte olacak. İşte bu haftanın etkinlikleri.
6: Kayseri'deki etkinliklerde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenecek Dünya Sivaslılar Günü 3. buluşması ve Sivaslılar Günü kutlamasında Ebru Yaşar sahne alacak. Programda ayrıca Ayaz Aydın, Namık Kemal Bilgin, Özlem Çömez Utan, Muzaffer Elitaş ve Ferihan Atik performans sergileyecek. Bunun yanı sıra Kerem İlhan Aslı Butik Otel'de Bülent Serttaş sahne alacak. Etkinlikler bitmedi. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleşecek Millet Fest kapsamında Burak King ve Umut Kaya sahne alacak. Ayrıca Koca Sinan Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Fuar 38 kapsamında Sefa Doğanay bu hafta sahne alacak. Çocuklar için ise Refat Antayfa DJ gösterisi sizlerle birlikte olacak. Bu haftanın tiyatro oyunlarında ise Deli Bayram oyunu sizleri bekliyor. Bu hafta vizyona giren filmlerde ise Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün ve Özgür Kedi Sıkadi sizleri bekliyor. Yaz sineması günlerinde ise Selvi Boylum Al Yazmalım ve Neşeli Günler filmleri sizlerle birlikte olacak.
5: Bu hafta Kayseri'deki etkinlikleri dinlediniz. Gelecek hafta farklı etkinliklerde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
0: Şimdi reklamlar.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
7: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
8: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
9: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği

0: nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
1: Şimdi gözümde canlandılar.
0: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
2: böyle ayrılık olmaz.
0: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 30

0: Bir de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: elinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. MGK toplantısında terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge defterine ulaşma yolunda kaydedilen ilerlemeler ele alındı. MGK bildirisinde ülkemizin ve bölgemizin güvenlik, istikrar ve refahın teminat altına alınması istikametinde tarihi bir merhaleyi teşkil eden çalışmaların müteakip aşamalarına ilişkin istişarelerde bulunulmuştur denildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin ilk iki maddesi kabul edildi. Milli Savunma Bakanlığı, terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır açıklamasında bulunuldu. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda meclise sunulan ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bugün Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca uyuşturucu madde ticareti, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmayla fuhuş suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinir Özdemir Göktaş, terörsüz Türkiye, güçlü aile, güçlü toplum, güçlü Türkiye demektir. El ele, gönül gönüle, Türkiye yüzyılını huzur, kardeşlik ve aile değerlerinin yüzyılı yapacağız dedi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Avrupa kupalarında 3. eleme turu maçlarının tamamlanmasının ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Temsilcilerimizden Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın galibiyetlerinin ardından Türkiye 9. sırada yer aldı. UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turunun ilk ayağında 27 karşılaşma oynandı. Avrupa futbolunun çatı kuruluşu UEFA, FIFA'nın organizasyonlarını boykot kararının geri çekilmesi için yeterli değişimin gerçekleşmediğini savundu. 23 yaş altı Avrupa Tüm Dallar Atçılık Şampiyonası'nda mücadele eden Tuğba Bugur, kadınlar 10 metre havalı tabanca solo kategorisinde altın madalya elde etti. Fenerbahçe Medikana kadın voleybol takımının direktörü Pelin Çelik oldu.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Trafik kazaları çiğnenmiş kuralların intikamıdır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Tayland'ın Nantaburi eyaletinde okula düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, doğumla vatandaşlık hakkına yönelik kısıtlamaların daha da genişletilmesini öngören iki başkanlık kararnamesine imza attı. İşgalci İsrail'in Diaspora Bakanı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İsrail'i sırtından bıçakladığını söyledi. Ağustos ayı tam güneş tutulması, Perseid göktaşı yağmuru, Venüs'ün parlak görünümü ve parçalı ay tutulması ile gökyüzü meraklıları için hareketli geçecek. İspanya ve Fransa son 10 yılda en yıkıcı orman yangınları ile mücadele etti. İspanya'da ülke tarihinin en büyük yangını kaydedilirken, Fransa'da ise ilk yangından kaynaklı bir fırtına bulutu oluştu. ABD Federal Havacılık İdaresi, uçakların gövdesinde meydana gelen çatlaklar nedeniyle yüzlerce Boeing 737 Max jetinin incelenmesini emretti. Kurum, tespit edilmeyen hasarların uçağın yapısal bütünlüğünü bozabileceği uyarısında bulundu. Danimarka'da yapay zeka araçlarıyla kopya çekilmesini önlemek amacıyla lise öğrencilerine yazılı ödevlerini sözlü olarak savunma zorunluluğu getirildi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde etkisini sürdüren büyük Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısının 4000'i aşması üzerine yetkililer, virüsün mutasyona uğramış olabileceğinden endişe ediyor. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, kademeli önlemler döneminin sona erdiğini açıklayarak müdahale planını en üst seviyeye çıkaracak. Katil İsrail, askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Turmusa beldesine düzenlediği baskında 80 yaşındaki bir Filistinliyi darbederek yaraladığını belirtti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Avrupa'daki doğalgaz depolarının doluluk oranı 5 Ağustos itibariyle %57'ye gerileyerek 2021'den bu yana aynı tarihte ölçülen doluluk seviyeleriyle karşılaştırıldığında en düşük seviye olarak kaydedildi. Toprak Mahsulleri Ofisi 2026-2027 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarını belirledi. Giresun kalite fındığın kilogram fiyatı 255 lira, Levant kalite fındığın kilogram fiyatı ise 250 lira oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 31 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 842 milyon dolar artarak 164 milyar 448 milyon dolara çıktı. Türkiye 2026-2027 fındık ihracat sezonunun 11 ayında 2,4 milyar dolar gelir elde etti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İPART 3 programı kapsamında Temmuz'da üreticilere ve yatırımcılara 634,3 milyon lira hibe ödemesi yaptıklarını bildirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, kalkınma ajanslarımız hedefiyle sıfır atık hedefimize güç katan 161 projeye toplam 914 milyon lira destek sağladık dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda verimliliği arttıran, yüksek katma değerli üretimi destekleyen ve makroekonomik istikrarı güçlendiren politikaları uygulamaya devam edeceklerini belirtti. Antalya Valiliği eşsiz kıyıları, berrak denizi, doğal peyzajlı ve güçlü turizm kimliğiyle dünyaca tanınan kentin bu özelliklerini korumak amacıyla Mavi Akdeniz inisiyatifini hayata geçirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 5G abone sayısının 4 ayda 44,5 milyona ulaştığını açıkladı. Türkiye'nin yılın ilk 6 ayındaki güneş gözlüğü ticaretinde İtalya hem en büyük ithalat hem de ihracat pazarı oldu. Bu dönemde 87,8 milyon dolarlık ithalata karşılık 3,6 milyon dolarlık ihracat yapıldı. İstanbul Boğazı'ndan bu yılın ilk yarısında 19.277 geminin geçtiği belirlendi. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 47 lira 70 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 55 lira 01 kuruş oldu. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde: gram altın 6408 liradan, çeyrek altın ise 10750 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
1: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 33, en düşük sıcaklık ise 17 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak, Bünyan, Özvatan, Pınarbaşı, Sarız ve Tomarsa 30, Akkışla 31, Develi, Felahiye, İncesu, Sarıoğlan ve Yahyalı 32, Yeşilhisar 34 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle: Yozgat 29, Nevşehir 30, Niğde ve Sivas 32, Kırşehir 33 derece. Ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul 32, İzmir ve Ankara 34 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar hava durumu. Radyo Radar 91.8.

şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı tarafından Net Konuşalım programı 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 15.30'da Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenecek. 6-7-8 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek 40. Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali Develi İlçe Stadyumu'nda başladı. Burada konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Özellikle gurbetten gelen hemşerilerimizle beraber Develi bir başka olmuş. Birlik beraberlik içerisinde coşkuyla Seyrani şenliklerinin Seyrani'ye yakışır şekilde o dik duruşuna, onun o tasavvufi yönüyle de beraber birleştiğinde Develi gerçekten değerine sahip çıktığını gösteriyor ve bugün de burada bir coşku görüyorum. Develi'ye bu yakışıyor. Birlik beraberlik yakışıyor. Çok mutluluk yakışıyor. İnşallah daha nice yıllarca Seyrani şenliklerini kutlarız.
1: 40. Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali'nde konuşan Develi Belediye Başkanı Adem Şengül şunları söyledi.
3: 40.sını Uluslararası Aşık Seyrani Kültür Sanat Festivali'ne düzenliyoruz. Develi'de Seyrani'yi yaşatacağız, Seyrani'yi anacağız, Seyrani'yi hatırlatacağız. Çocuklarımızın gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacağız. Tabii bizler yollar yaparız, asfaltını yaparız, birçok eserler yaparız, anlar yaparız ama burada değerlerimize, Seyrani'ye sahip çıkmak adına Develi'mizde güzel bir etkinlikte buluştuk. İnşallah gelecek nesillere aktarırız. Aşık Seyrani Kültür Sanat Festivali'ne ülkemizin birçok yerindeki gurbetçi vatandaşlarımız, hemşerilerimiz, yurt dışından gelenlerimiz hep beraber büyük bir coşkuyla Seyrani'yi bugün burada anıyoruz. Yarın tabii ki Seyrani halk ozanımız hicviyle, sanatıyla, hakikatiyle akıllarımızda yer edinen bir değerimiz. Develi'mizin büyük bir değeri. Yarın da Cuma namazında bir Mevlid-i Şerifimiz olacak. Yine bugün onun her zaman anısına, hatırasına da saygı duyduğumuz şekliyle aşıklarımızın atışması ve daha sonraki sanatçılarımızla beraber yarın da Tuğçe Kandemir'i, daha sonraki gün Ali Kınık ve Sinan Akçıl'ı misafir edeceğiz ve Develi'ye yakışır güzel bir festival olacak inşallah.
1: 30.04.2026 tarihli finansal tablolarda 4.600.969.452 lira zarar oluştuğu belirtilerek kar payı ödemesi yapılmayacağı ifade edildi. Kayseri Yozgat Boğazlıyan ilçesi karayolunda otomobilin şarampole yuvarlanması sonucunda kazada bir kişi hayatını kaybederken bir kişi yaralandı. Kayseri'nin Sarız ilçesinde zihinsel engelli kadının kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınan şahıs tutuklandı. Yeni Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda yönetim belirlendi. İl Başkanlığı'na Ufuk Ozan Gözbaşı, Koca Sinan İlçe Başkanlığı'na Emre Ayan, Melikgazi İlçe Başkanlığı'na Erol Kılıç, Talas İlçe Başkanlığı'na Nazlı Erdoğan atandı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Develi ilçesi Yaylacık mahallesinde evleri ağır hasar gören ve AFAD tarafından hak sahibi kabul edilen afetzedeler için inşa edilen 15 afet konutunun anahtar teslim töreni yapıldı. Kayseri'de polis ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 2 ay süren çalışmalar sonucunda 5 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Kayseri'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir haftalık çalışmalar neticesinde 534 sürücüye cep telefonu, 493 sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek ve bir sürücüye ise çakar lamba takmak suçundan cezai işlem uygulandı. LÖSEV tarafından lösemi ve kanserle mücadele eden çocuklarla ailelerine moral ve motivasyon sağlamak amacıyla 2 Ağustos Pazar günü Kayseri'de aile şenliği düzenlendi. Etkinlikte 300 kişi bir araya geldi.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: sürprizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
4: Şimdi gözümde canlandılar.
3: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
5: Böyle ayrılık olmaz.
3: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kums Mall AVM'de. Profilo Kums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kums Mall'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kums Mall AVM'de sizleri bekliyor. Kums Mall'a gelmek için bahaneniz çok.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011, 0533-652-0045.
4: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.

0: Gir.
1: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankas resetler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
2: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
3: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. MGK toplantısında terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge defterine ulaşma yolunda kaydedilen ilerlemeler ele alındı. MGK bildirisinde ülkemizin ve bölgemizin güvenlik, istikrar ve refahın teminat altına alınması istikametinde tarihi bir merhaleyi teşkil eden çalışmaların müteakip aşamalarına ilişkin istişarelerde bulunulmuştur denildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin ilk iki maddesi kabul edildi. Milli Savunma Bakanlığı, terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır açıklamasında bulunuldu. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda meclise sunulan ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bugün Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca uyuşturucu madde ticareti, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmayla fuhuş suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinir Özdemir Göktaş, terörsüz Türkiye güçlü aile, güçlü toplum, güçlü Türkiye demektir. El ele, gönül gönüle, Türkiye yüzyılın huzur, kardeşlik ve aile değerlerinin yüzyılı yapacağız dedi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
2: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
4: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Avrupa kupalarında 3. eleme turu maçlarının tamamlanmasının ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Temsilcilerimizden Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın galibiyetlerinin ardından Türkiye 9. sırada yer aldı. UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turunun ilk ayağında 27 karşılaşma oynandı. Avrupa futbolunun çatı kuruluşu UEFA, FIFA'nın organizasyonlarını boykot kararının geri çekilmesi için yeterli değişimin gerçekleşmediğini savundu. 23 yaş altı Avrupa Tüm Dallar Atçılık Şampiyonası'nda mücadele eden Tuğba Bugur, kadınlar 10 metre havalı tabanca solo kategorisinde altın madalya elde etti. Fenerbahçe Medikana kadın voleybol takımının direktörü Pelin Çelik oldu.
2: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
5: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Tayland'ın Nantaburi eyaletinde okula düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, doğumla vatandaşlık hakkına yönelik kısıtlamaların daha da genişletilmesini öngören iki başkanlık kararnamesine imza attı. İşgalci İsrail'in Diyaspora Bakanı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İsrail'i sırtından bıçakladığını söyledi. Ağustos ayı tam güneş tutulması, Perseid göktaşı yağmuru, Venüs'ün parlak görünümü ve parçalı ay tutulması ile gökyüzü meraklıları için hareketli geçecek. İspanya ve Fransa son 10 yılda en yıkıcı orman yangınları ile mücadele etti. İspanya'da ülke tarihinin en büyük yangını kaydedilirken, Fransa'da ise ilk yangından kaynaklı bir fırtına bulutu oluştu. ABD Federal Havacılık İdaresi, uçakların gövdesinde meydana gelen çatlaklar nedeniyle yüzlerce Boeing 737 Max jetinin incelenmesini emretti. Kurum, tespit edilmeyen hasarların uçağın yapısal bütünlüğünü bozabileceği uyarısında bulundu. Danimarka'da yapay zeka araçlarıyla kopya çekilmesini önlemek amacıyla lise öğrencilerine yazılı ödevlerini sözlü olarak savunma zorunluluğu getirildi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde etkisini sürdüren büyük Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısının 4000'i aşması üzerine yetkililer virüsün mutasyona uğramış olabileceğinden endişe ediyor. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, kademeli önlemler döneminin sona erdiğini açıklayarak müdahale planını en üst seviyeye çıkaracak. Katil İsrail, askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Turmusa beldesine düzenlediği baskında 80 yaşındaki bir Filistinliyi darp ederek yaraladığını belirtti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Avrupa'daki doğalgaz depolarının doluluk oranı 5 Ağustos itibariyle %57'ye gerileyerek 2021'den bu yana aynı tarihte ölçülen doluluk seviyeleriyle karşılaştırıldığında en düşük seviye olarak kaydedildi. Toprak Mahsulleri Ofisi 2026-2027 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarını belirledi. Giresun kalite fındığın kilogram fiyatı 255 lira, Levant kalite fındığın kilogram fiyatı ise 250 lira oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 31 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 842 milyon dolar artarak 164 milyar 448 milyon dolara çıktı. Türkiye 2026-2027 fındık ihracat sezonunun 11 ayında 2,4 milyar dolar gelir elde etti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İPART 3 programı kapsamında Temmuz'da üreticilere ve yatırımcılara 634,3 milyon lira hibe ödemesi yaptıklarını bildirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, kalkınma ajanslarımız hedefiyle sıfır atık hedefimize güç katan 161 projeye toplam 914 milyon lira destek sağladık dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda verimliliği arttıran, yüksek katma değerli üretimi destekleyen ve makroekonomik istikrarı güçlendiren politikaları uygulamaya devam edeceklerini belirtti. Antalya Valiliği, eşsiz kıyıları, berrak denizi, doğal peyzajlı ve güçlü turizm kimliğiyle dünyaca tanınan kentin bu özelliklerini korumak amacıyla Mavi Akdeniz inisiyatifini hayata geçirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 5G abone sayısının 4 ayda 44,5 milyona ulaştığını açıkladı. Türkiye'nin yılın ilk 6 ayındaki güneş gözlüğü ticaretinde İtalya hem en büyük ithalat hem de ihracat pazarı oldu. Bu dönemde 87,8 milyon dolarlık ithalata karşılık 3,6 milyon dolarlık ihracat yapıldı. İstanbul Boğazı'ndan bu yılın ilk yarısında 19.277 geminin geçtiği belirlendi. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 47 lira 70 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 55 lira 01 kuruş oldu. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde: gram altın 6408 liradan, çeyrek altın ise 10750 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
1: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 33, en düşük sıcaklık ise 17 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak, Bünyan, Özvatan, Pınarbaşı, Sarız ve Tomarsa 30, Akkışla 31, Develi, Felahiye, İncesu, Sarıoğlan ve Yahyalı 32, Yeşilhisar 34 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle: Yozgat 29, Nevşehir 30, Niğde ve Sivas 32, Kırşehir 33 derece. Ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul 32, İzmir ve Ankara 34 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar hava durumu.

0: Dijital Manşet.
1: Dijital Manşet'le birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Pekin Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada insan beyninin kıvrımlı yüzeyini 10 milisaniyenin altında bir sürede ve yüksek hassasiyetle modelleyebilen yeni bir memristör çip geliştirildi. Çin Bilimler Akademisi Şangay Mikrosistem ve Bilgi Teknolojileri Enstitüsü işbirliğiyle üretilen çiple ilgili çalışma Science dergisinde yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, satın aldığı yazma eserlerden oluşan yeni yazmalar koleksiyonu kapsamında kataloglama ve dijitalleştirme çalışmaları tamamlanan 6388 yazma eseri dijital ortamda araştırmacıların erişimine sunacak. Bilim insanları dünyadan 49 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızın yörüngesinde bulunan gezegende atmosfer varlığına dair önemli izler tespit etti. Keşif, gezegenin yaşam barındırma potansiyeline sahip olabileceğini gösterdi. Amazon yağmur ormanlarının altında yürütülen yeni bir lidar araştırması, antik döneme ait yüzlerce gizli yapıyı ortaya çıkardı. Elde edilen veriler, bölgedeki antik medeniyetin sanılandan çok daha büyük olduğunu ve zirve döneminde milyonlarca insana ev sahipliği yapmış olabileceğini gösterdi. Bilgeuz Yapay Zeka Destekli Kişiselleştirilmiş Medya İzleme Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca bu yıl 11.si düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri'nde yapay zeka kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.
0: Dijital Manşet.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı tarafından Net Konuşalım programı 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 15.30'da Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenecek. 6-7-8 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek 40. Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali Develi İlçe Stadyumu'nda başladı. Burada konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Özellikle gurbetten gelen hemşerilerimizle beraber Develi bir başka olmuş. Birlik beraberlik içerisinde coşkuyla Seyrani şenliklerinin Seyrani'ye yakışır şekilde o dik duruşuna, onun o tasavvufi yönüyle de beraber birleştiğinde Develi gerçekten değerine sahip çıktığını gösteriyor ve bugün de burada bir coşku görüyorum. Develi'ye bu yakışıyor. Birlik beraberlik yakışıyor. Çok mutluluk yakışıyor. İnşallah daha nice yıllarca Seyrani şenliklerini kutlarız.
1: 40. Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali'nde konuşan Develi Belediye Başkanı Adem Şengül şunları söyledi.
3: 40. Uluslararası Aşık Seyrani Kültür Sanat Festivali'ne düzenliyoruz. Develi'de Seyrani'yi yaşatacağız, Seyrani'yi anacağız, Seyrani'yi hatırlatacağız. Çocuklarımızın gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacağız. Tabii bizler yollar yaparız, asfaltını yaparız, birçok eserler yaparız, anlar yaparız ama burada değerlerimize, Seyrani'ye sahip çıkmak adına Develi'mizde güzel bir etkinlikte buluştuk. İnşallah gelecek nesillere aktarırız. Aşık Seyrani Kültür Sanat Festivali'ne ülkemizin birçok yerindeki gurbetçi vatandaşlarımız, hemşerilerimiz, yurt dışından gelenlerimiz hep beraber büyük bir coşkuyla Seyrani'yi bugün burada anıyoruz. Yarın tabii ki Seyrani halk ozanımız hiciviyle, sanatıyla, hakikatiyle akıllarımızda yer edinen bir değerimiz. Develi'mizin büyük bir değeri. Yarın da Cuma namazında bir Mevlid-i Şerifimiz olacak. Yine bugün onun her zaman anısına, hatırasına da saygı duyduğumuz şekliyle aşıklarımızın atışması ve daha sonraki sanatçılarımızla beraber yarın da Tuğçe Kandemir'i, daha sonraki gün Ali Kınık ve Sinan Akçıl'ı misafir edeceğiz ve Develi'ye yakışır güzel bir festival olacak inşallah.
1: 30.04.2026 tarihli finansal tablolarda 4 milyar 600 milyon 969 bin 452 lira zarar oluştuğu belirtilerek kar payı ödemesi yapılmayacağı ifade edildi. Kayseri Yozgat Boğazlıyan ilçesi karayolunda otomobilin şarampole yuvarlanması sonucunda kazada bir kişi hayatını kaybederken bir kişi yaralandı. Kayseri'nin Sarız ilçesinde zihinsel engelli kadının kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınan şahıs tutuklandı. Yeni Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda yönetim belirlendi. İl Başkanlığı'na Ufuk Ozan Gözbaşı, Koca Sinan İlçe Başkanlığı'na Emre Ayan, Medikgazi İlçe Başkanlığı'na Erol Kılıç, Talas İlçe Başkanlığı'na Nazlı Erdoğan atandı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Develi ilçesi Yaylacık mahallesinde evleri ağır hasar gören ve AFAD tarafından hak sahibi kabul edilen afetzedeler için inşa edilen 15 afet konutunun anahtar teslim töreni yapıldı. Kayseri'de polis ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 2 ay süren çalışmalar sonucunda 5 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Kayseri'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir haftalık çalışmalar neticesinde 534 sürücüye cep telefonu, 493 sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek ve bir sürücüye ise çakar lamba takmak suçundan cezai işlem uygulandı. LÖSEV tarafından lösemi ve kanserle mücadele eden çocuklarla ailelerine moral ve motivasyon sağlamak amacıyla 2 Ağustos Pazar günü Kayseri'de aile şenliği düzenlendi. Etkinlikte 300 kişi bir araya geldi.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
4: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler. Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
5: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
6: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
5: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
7: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
8: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
9: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı

0: şehrinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
2: Şimdi gözümde canlandılar.
1: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
3: Böyle ayrılık olmaz.
1: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi

0: Efendi Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 0011, 0533 652 0045.
1: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezi.

0: Merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. MGK toplantısında terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge defterine ulaşma yolunda kaydedilen ilerlemeler ele alındı. MGK bildirisinde ülkemizin ve bölgemizin güvenlik, istikrar ve refahın teminat altına alınması istikametinde tarihi bir merhaleyi teşkil eden çalışmaların müteakip aşamalarına ilişkin istişarelerde bulunulmuştur denildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin ilk iki maddesi kabul edildi. Milli Savunma Bakanlığı, terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır açıklamasında bulunuldu. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda meclise sunulan ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bugün Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca uyuşturucu madde ticareti, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmayla fuhuş suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinir Özdemir Göktaş, terörsüz Türkiye güçlü aile, güçlü toplum, güçlü Türkiye demektir. El ele, gönül gönüle Türkiye yüzyılın huzur, kardeşlik ve aile değerlerinin yüzyılı yapacağız dedi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Avrupa kupalarında 3. eleme turu maçlarının tamamlanmasının ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Temsilcilerimizden Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın galibiyetlerinin ardından Türkiye 9. sırada yer aldı. UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turunun ilk ayağında 27 karşılaşma oynandı. Avrupa futbolunun çatı kuruluşu UEFA, FIFA'nın organizasyonlarını boykot kararının geri çekilmesi için yeterli değişimin gerçekleşmediğini savundu. 23 yaş altı Avrupa Tüm Dallar Atçılık Şampiyonası'nda mücadele eden Tuğba Bugur, kadınlar 10 metre havalı tabanca solo kategorisinde altın madalya elde etti. Fenerbahçe Medikana kadın voleybol takımının direktörü Pelin Çelik oldu.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, iyi sürücü sabırlı olan sürücüdür.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bilim insanımızın, araştırmacımızın, yerli sanayicimizin müthiş çabasıyla bugün 40 ülkeye solunum cihazı satabilen bir ülke haline gelmiş durumdayız. Türkiye hem sağlık hizmetlerinin hem de milli sağlık sanayisinin gelişiminde büyük çaba harcıyor dedi. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre iklim değişikliği 2030-2050 döneminde sıcak stresi, yetersiz beslenme, sıtma ve ishal nedeniyle yılda yaklaşık 250 bin ek ölüme yol açabilir. Avrupa'da Haziran sonunda yaşanan aşırı sıcaklarda en az 3700 ek ölüm kaydedildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, inek sütü ve çoklu gıda alerjisi olan 0-2 yaş arası bebeklerin gelişimi için geçen yıl 3.1 milyar liradan fazla tıbbi mama ödemesi gerçekleştirildiğini bildirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Dünya Emzirme Haftası mesajında anne sütünün önemine dikkat çekerek, emzirme danışmanlığı hizmetlerinin ülke genelinde yaygın şekilde sürdürüldüğünü ve 2025'te 300 bini aşkın kişiye eğitim verildiğini açıkladı. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, evde sağlık hizmetlerine ilişkin yeni yönetmeliğin vatandaşların hizmete erişimini kolaylaştıracağını belirtti. Mehlepçi, düzenlemenin aile hekimlerine yeni sorumluluklar getirdiğini vurgulayarak, ek personel, finansman ve hukuki destek ihtiyacına dikkat çekti. Avrupa Birliği kayıtlarına göre Türkiye menşeli gıda ve tarım ürünleri için 2026'nın ilk 7 ayında 270 bildirim yapıldı. Bu bildirimlerin 197'si sınır reddiyle sonuçlanırken 195 kayıt ciddi risk kategorisinde değerlendirildi. Pestisin kalıntıları, mikotoksinler ve mevzuata aykırılıklar Türkiye'nin ihracat karnesindeki olumsuz tabloyu bir kez daha ortaya koydu. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi.
2: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
3: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteni ile yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Velihat Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan Üçlü Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında derneğin yönetimine kayyum atanmasına ve tüm faaliyetlerinin tedbiren durdurulmasına karar verildi. Adalet Bakanlığı'nca Bakan Akın Gürlüğ'ün eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesiyle görüşmesine ilişkin açıklama da bulunuldu. Bakan Gürlek, inşallah burada karanlık bir nokta kalmayacak, sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağız dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, her hayvanın dijital bir kimliği olacak. Doğumundan başlayıp aşıları, sağlık kayıtları, hareketleri, satış ve kesim süreçleri güvenli şekilde elektronik ortamdan takip edilecek dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı rüşvet ve irtikap suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 15 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken yakalanarak tutuklanan FETÖ üyesi Burkay Karatepe'ye yardım ettiği belirlenen Karatepe'nin ablası Ayşe Alanur Karatepe Muğla'da yakalandı. Milli Savunma Bakanlığı, Güneydoğu Avrupa Tugayı Karargahı'nın Kuzey Makedonya'dan İstanbul'a taşındığını açıkladı. Karargah 31 Ağustos tarihinde aktif hale gelecek ve 2038 senesine kadar Türkiye'de görev yapacak. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Avrupa'daki doğalgaz depolarının doluluk oranı 5 Ağustos itibariyle %57'ye gerileyerek 2021'den bu yana aynı tarihte ölçülen doluluk seviyeleriyle karşılaştırıldığında en düşük seviye olarak kaydedildi. Toprak Mahsulleri Ofisi 2026-2027 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarını belirledi. Giresun kalite fındığın kilogram fiyatı 255 lira, Levant kalite fındığın kilogram fiyatı ise 250 lira oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 31 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 842 milyon dolar artarak 164 milyar 448 milyon dolara çıktı. Türkiye 2026-2027 fındık ihracat sezonunun 11 ayında 2,4 milyar dolar gelir elde etti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İPART 3 programı kapsamında Temmuz'da üreticilere ve yatırımcılara 634,3 milyon lira hibe ödemesi yaptıklarını bildirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, kalkınma ajanslarımız hedefiyle sıfır atık hedefimize güç katan 161 projeye toplam 914 milyon lira destek sağladık dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda verimliliği arttıran, yüksek katma değerli üretimi destekleyen ve makroekonomik istikrarı güçlendiren politikaları uygulamaya devam edeceklerini belirtti. Antalya Valiliği eşsiz kıyıları, berrak denizi, doğal peyzajlı ve güçlü turizm kimliğiyle dünyaca tanınan kentin bu özelliklerini korumak amacıyla Mavi Akdeniz inisiyatifini hayata geçirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G abone sayısının 4 ayda 44,5 milyona ulaştığını açıkladı. Türkiye'nin yılın ilk 6 ayındaki güneş gözlüğü ticaretinde İtalya hem en büyük ithalat hem de ihracat pazarı oldu. Bu dönemde 87,8 milyon dolarlık ithalata karşılık 3,6 milyon dolarlık ihracat yapıldı. İstanbul Boğazı'ndan bu yılın ilk yarısında 19.277 geminin geçtiği belirlendi. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 47 lira 70 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 55 lira 01 kuruş oldu. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde: gram altın 6408 liradan, çeyrek altın ise 10750 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
1: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 33, en düşük sıcaklık ise 17 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak, Bünyan, Özvatan, Pınarbaşı, Sarız ve Tomarsa 30, Akkışla 31, Develi, Felahiye, İncesu, Sarıoğlan ve Yahyalı 32, Yeşilhisar 34 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle: Yozgat 29, Nevşehir 30, Niğde ve Sivas 32, Kırşehir 33 derece. Ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul 32, İzmir ve Ankara 34 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar hava durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdus Sever. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Burada konuşan Milletvekili Cıngı, Kayseri'deki üniversiteler hakkında bilgi verdi. Cıngı şunları söyledi.
2: Üniversite tercih ederken sadece fakülte, bina, bölüm, hocaları ve eğitim kalitesini tercih etmiyorsunuz. Aynı zamanda üniversitenin bulunduğu şehrin de sizin eğitim hayatınızda çok önemli bir rolü olduğunu hatırlatmak istiyorum. Burada lojistik açıdan ülkemizin tam ortasında bulunması hasebiyle hava ve kara yollarının, demir yollarının ulaşım merkezinde ve sosyo-kültürel açıdan da bir üniversite öğrencisinin ihtiyacı olan bütün altyapıya sahip çok gelişmiş bir şehir. Özellikle Erciyes Kayak Merkezimizin kışın şehrimizde oluşturmuş olduğu büyük turizm potansiyeli ve uluslararası misafir kabulü oradaki üniversite öğrencilerimize de çok sayıda hem part-time iş imkanı hem de çok ciddi bir sosyalleşme hazırlıyor. Doğru tercih yapmak, tercih yapacak arkadaşlarımızın da Kayseri'deki 5 üniversiteden bir tanesini seçmesi hem de şehrimizin ivmelenen gelişimine katkı sağlayacak ve değerli insan kaynağını şehrimize adapte etme konusunda da bizlere güç verecektir, destek verecektir.
1: Kayseri Tekvando İl Temsilcisi Özben Şimşek, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı ziyaret ederek Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Erva Spor Okulları hakkında bilgiler aktardı. 7. Uluslararası Kültepe toplantısı 11 ülkeden 49 bilim insanını aynı çatı altında buluşturdu. 2 yılda bir düzenlenen ve Kültepe Kanişte çevresindeki bölgelerde yürütülen bilimsel çalışmalara uluslararası katkıyı artırmak amacıyla toplantı 4 gün boyunca yoğun bilimsel oturumları ev sahipliği yaptı. Kayseri dahil 4 ilin sağlık yöneticilerinin katılımıyla halk sağlığı hizmetleri değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıda sahada yürütülen çalışmalarla karşılaşılan ihtiyaçlar ve çözümleri masaya yatırıldı. Kayseri'de tıp öğrencisi Yaren Mercan'ın kullandığı motosiklete çarparak düşmesi sonucu ölümüne sebep olan alkollü sürücünün yargılandığı dava yine ertelendi. Türkiye genelindeki tüm okullarda güvenliği artırmak amacıyla 30 bin yeni güvenlik görevlisi İşkur üzerinden istihdam edilmesi planlanıyor. Okul giriş ve çıkışlarını kontrol edecek personele ise dedektörle arama yetkisi verilecek. Polis meslek yüksekokulları başvuruları başladı. Bu kapsamda 2506 erkek, 630'lu kadın ve 60'ı şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları olmak üzere toplam 3250 öğrenci alınacak. Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 16 sözleşmeli personel alımı yapılacak. BDDK verileri doğrultusunda hazırlanan 2026 Haziran ayı tarımsal kredi borcu sıralamasına göre Kayseri'deki çiftçilerin bankaları olan toplam kredi borcu 36 milyar 741 milyon 900 bin lira olarak hesaplandı. Türkiye U15 kız milli takımının 12-18 Ağustos tarihleri arasında TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleştirilecek seçme kampı kadrosuna Kayseri'den 3 sporcu davet edildi. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.
3: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
4: Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde Sivaslar Günü etkinlikleri kapsamında Ebru Yaşar ve Ayaz Aydın Kayseri'ye geliyor. Bunun yanı sıra Fuar 38 kapsamında Sefa Doğanay Gazinosu, yaz sineması etkinlikleri, çocuklara özel etkinlikler ve daha fazlası bu hafta sizlerle birlikte olacak. İşte bu haftanın etkinlikleri.
5: Kayseri'deki etkinliklerde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenecek Dünya Sivaslılar Günü 3. buluşması ve Sivaslılar Günü kutlamasında Ebru Yaşar sahne alacak. Programda ayrıca Ayaz Aydın, Namık Kemal Bilgin, Özlem Çömez Utan, Muzaffer Elitaş ve Ferihan Atik performans sergileyecek. Bunun yanı sıra Kerem İlhaslı Butik Otel'de Bülent Serttaş sahne alacak. Etkinlikler bitmedi. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleşecek Millet Fest kapsamında Burak King ve Umut Kaya sahne alacak. Ayrıca Koca Sinan Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Fuar 38 kapsamında Sefa Doğanay bu hafta sahne alacak. Çocuklar için ise Refat Antayfa DJ gösterisi sizlerle birlikte olacak. Bu haftanın tiyatro oyunlarında ise Deli Bayram oyunu sizleri bekliyor. Bu hafta vizyona giren filmlerde ise Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün ve Özgür Kedi Skadi sizleri bekliyor. Yaz sineması günlerinde ise Selvi Boylum, Al Yazmalım ve Neşeli Günler filmleri sizlerle birlikte olacak.
4: Bu hafta Kayseri'deki etkinlikleri dinlediniz. Gelecek hafta farklı etkinliklerde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
0: Şimdi reklamlar.
6: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
7: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
6: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
8: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
9: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
10: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38...

0: Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
1: Böyle ayrılık olmaz.
0: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 30

0: Muğla AVM'de sizleri bekliyor. Tums Muğla gelmek için bahaneniz çok.
1: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: De vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen vizyon kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
3: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
4: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteni ile yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan Üçlü Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında derneğin yönetimine kayyum atanmasına ve tüm faaliyetlerinin tedbiren durdurulmasına karar verildi. Adalet Bakanlığı önce Bakan Akın Gürlüğün eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesiyle görüşmesine ilişkin açıklamada bulunuldu. Bakan Gürlek, "İnşallah burada karanlık bir nokta kalmayacak, sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağız," dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, her hayvanın dijital bir kimliği olacak. Doğumundan başlayıp aşıları, sağlık kayıtları, hareketleri, satış ve kesim süreçleri güvenli şekilde elektronik ortamdan takip edilecek, dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı rüşvet ve irtikap suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 15 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken yakalanarak tutuklanan FETÖ üyesi Burkay Karatepe'ye yardım ettiği belirlenen Karatepe'nin ablası Ayşe Alanur Karatepe Muğla'da yakalandı. Milli Savunma Bakanlığı, Güneydoğu Avrupa Tugayı karargahının Kuzey Makedonya'dan İstanbul'a taşındığını açıkladı. Karargah 31 Ağustos tarihinde aktif hale gelecek ve 2038 senesine kadar Türkiye'de görev yapacak. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
3: Bu hafta yine oldukça farklı bir konuyla karşınızdayız. Kayseri'nin tam da göbeğinde çok görülen, çok duyulan ama hakkında hiçbir şey bilinmeyen bir cami olan Lale Camii'ni öğrenmek ister misiniz?
4: Kayseri'nin taşla konuşan sokaklarında kalabalığın arasında sessizce duran bir yapı vardır. Lale Camii. Ne ilk bakışta görkemiyle büyüler ne de süslemeleriyle göz alır. Fakat yaklaştıkça insanı içine çeken bir derinliği, taşın hafızasında saklı bir vakarı vardır. Asıl adıyla Lala Muslihiddin Camii. Bu isim bizi doğrudan Selçuklu Sarayı'nın iç dünyasına götürür. Zira banisi olan Lala Muslihiddin yalnızca bir hayır sahibi değil, bir şehzadenin terbiyesiyle yükümlü, devlet aklını taşıyan bir eğitimcidir. Dönem olarak da Alaaddin Keykubat ve Hunat Hatun'un torunu olan 2. Alaaddin Keykubat'a lalalık ettiği görüşü hakimdir. Bir belge olmasa da. Banisinin görevinden kaynaklı ismindeki Lala, zamanla halk arasında lale şeklinde caminin adlandırılmasının da sebebi olmuştur. Yapım kitabesi olmayan bu yapı tarihini açıkça söylemez ama mimarisi ile fısıldar. 12. yüzyılın sonlarıyla 13. yüzyılın başları arasında bir yerde, yani Türkiye Selçuklularının olgunluk çağından yükseldiği anlaşılır. İçeriye adım attığınızda görürsünüz ki mekan tek bir merkeze toplanmaz. Aksine çoğalır, yayılır, derinleşir. Taş ayakların oluşturduğu ritim gözle görünmeyen bir sonsuzluk hissi verir. Caminin minberi bu sadeliğin içinde saklı bir incelik gibidir. Küntekari tekniğiyle işlenmiş ahşap yüzey, geometrik düzeni ve ayet kuşaklarıyla sessiz bir sanat dili kurar. 1968 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kapsamlı onarımda caminin kıble tarafında sonradan cami kalıntılarının bulunması ile mihrabın da bulunduğu duvar yıkılarak daha da ileri alınmış, başka bir camiden kopyalan mihrap da yeniden yapılmıştır. Sonradan yapılan ve caminin dışında yer alan minareye ait kürsü de bu hareketlenme ile caminin içinde kalmıştır. mihrabın yeniden yapılması ve bazı duvarların değiştirilmesi eserin özgün dokusunda olumsuz izler bırakmıştır. Bu da erken dönem Türk restorasyon anlayışının tipik örnekleri olarak değerlendirilir. Bu anlayışta yenileme çoğu zaman korumanın önüne geçmiştir. Caminin doğusunda yer alan kümbet, ibadet ile ebediyet arasında kurulan bir köprüdür adeta. Bu türbe büyük ihtimalle cami banisi Lala Muslihiddin'e ya da ailesine aittir. Selçuklu geleneğinde bu tür yerleşim şu fikri temsil eder. Devlet adamı ibadet mekanının gölgesinde ebedileşir. Cami içinde Osmanlı dönemine ait bir kitabede ise burada Fahri Risalet Efendimizin ruhani bir meclise riyaset ettiği sağlam bir şekilde rivayet olunur şeklinde yazılıdır. Bu ifade caminin yalnızca fiziksel değil metafizik bir merkez olarak da algılandığını gösterir. Bir zamanlar çevresinde medrese, sıbyan mektebi, çeşme ve hamamı ile bir külliye düzeni kuran yapı, şehrin hem eğitim hem ibadet hayatına yön vermiştir. Günümüzde caminin hemen kuzeybatısında yer alan Selahaddin Hamamı muhtemelen külliye hamamı iken ve yine muhtemeldir ki ismi olan Lala Muslihiddin Hamamı zaman içinde halk arasında söyleyiş kolaylığı ile Selahaddin Hamamı ismine evrilmiştir. Lale Camii, Kayseri'nin kalabalığı içinde saklı bir hafıza gibidir. Ne görkemiyle bağırır ne de süslemeleriyle göz alır. O daha çok bir iç çekiştir. Taşın sabrı tarihin suskunluğudur.
3: Şimdi tüm bu anlattığımız bilgiler ışığında Lale Camii hakkında artık her şeyi çok daha iyi biliyorsunuz.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu dört dörtlük tarih sona erdi.
1: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
2: Kendime sordum, sigara içip ciğerlerinden olmak mı, nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo Radar 91.8.

0: Nasıl Başardım başlıyor.
1: İstek en büyük başarmanın ilk sebebi diyebilirim bu noktada. Hedefim daha çok büyüyerek daha çok kişiye toplumun en belki en arka halkasına bile dokunabilmek.

0: Nasıl Başardım'dan herkese merhabalar. Yine çok değerli bir ismi yayınımızda konuk ediyoruz. Betül Cerit Şahin, kendisi uzman klinik psikolog. Aynı zamanda da Sarı Psikoloji'nin şube yöneticisi. Öncelikle kendisini tanımak isteriz. Merhabalar Betül.
1: Merhabalar, öncelikle teşekkür ederim. Ben klinik psikolog Betül Cerit Şahin. Sarı Psikoloji şube yöneticisiyim, evliyim. Alanım klinik psikoloji. Yetişkin ve çiftlerle çalışıyorum burada. Psikoloji mezunuyum ve aslında kendi tercihim ve üsteğim üzerine de klinik psikoloji üzerine yüksek lisans yaptım. Yaklaşık 8 yıldır da bu alanda çalışıyorum.
0: Tabii sürecinizi merak ediyoruz. Programımızın ismi Nasıl Başardım? Evet. Nasıl başardığınızı sormak istiyoruz. İlk olarak eğitim hayatınızla başlayabilir miyiz?
1: Aslında eğitim hayatım benim her zaman psikoloji istediğim bir alandı. Psikolojiyi kazandıktan sonra alanda aslında okurken şunu fark ettim. Sadece temel bir bilginin yetmeyeceği, bu alanda aslında dokunmanız ve nefes almanız gerektiğini anladım ve 3. sınıfta staj yapmaya başladım. Burası da aslında benim ilk staj yerim. Yıllardır da buradayım. Stajımla başladığım yerde aslında mezun olduktan sonra psikolog olarak çalışmaya başladım. Daha sonra klinik psikolog olarak yüksek lisanstan sonra eğitim koordinatörlüğü ve şube yöneticiliği görevlerimde de devam ediyorum şu anda. Aslında en önemli şey sanırım buraya başlamamda stajımdı. Staj yapmaya başlamamdı. Bu isteğim üzerine insanların hayatını gözlemlemek, insanları dinlemek, anlamakla yola çıktık aslında. Sanırım bu istek en büyük başarmanın en büyük ilk sebebi diyebilirim bu noktada.
0: Yöneticiliğe giden yolda tabii ki aynı zamanda aktif olarak yöneticiliğe artı olarak mesleğinizi de devam ettiriyorsunuz. Evet. Peki bu mesleği neden seçtiniz?
1: Bu mesleği aslında seçmemde herkesin bir hayat öyküsünde bir bence küçük bir alan vardır. Benim de aslında öyle oldu. İnsanları dinlemek ve anlamak aslında bu meslekten önce de benim bir özelliğimdi diyebilirim. Biraz anaç biriyim. Bunu da aslında hep şunu gördüm. Meslek hayatını istemeyerek yapan kişiler ya da mesleğini yapmakta zorlanan kişiler. Ben de bunu seçerken ömrüm boyunca aslında yapabileceğimi ve bana iyi geleceğini düşünerek seçtim. Buradan da devam ettim.
0: Peki nasıl ilerliyor süreç? Bir taraftan tabii ki sayısı oldukça fazla bir ekipten oluşuyor burası. Hem yöneticilik hem de mesleğinizi icra ederken neler yaşıyorsunuz? Süreç nasıl devam ediyor?
1: Tabii ki bazen zor olduğu alanlar oluyor. Ya meslek kısmı çok ayrı bir alan. İnsanların ruhuna dokunduğunuz, bazen zorlandığınız bir alan, yorulduğunuz bir alan. Bazen sizin de tükendiğiniz bir alan. Maalesef ki toplumumuzda psikologların da her zaman iyi olmak zorunda olduğu bir etiket var aslında. Bazen sizlerin de aslında iyi olmadığı ya da yorulduğu zamanlar olabiliyor ama meslek buna izin vermiyor. Bu anlamda her gün yeniden güne başlayarak, her sorunu bugün burada bırakarak aslında devam ediyoruz. Yöneticilik aslında çok daha ayrı ikinci bir alan bu noktada. Çünkü birlikte yol aldığınız arkadaşlarınızla sürekli vaka paylaşımları yapmanız, yönlendirmeniz ve staj sürecini kendim gibi başlattığım birçok aslında öğrencim var. Onlara da burada birçok iş imkanı veriyoruz. Burada aslında alanlarda gözlemler yapabiliyorlar. Çocuk ergen alanında, yetişkin alanında, çift alanında ve aynı zamanda eğitimler veren de bir kurumuz bu anlamda. Hem staj yaparken eğitimlerini tamamlıyorlar, hem burada birçok aslında vakayı görebiliyorlar, gözlem yapabiliyorlar. Yöneticilik ve aslında mesleği ikisini aynı anda yürütmek zor bir alan benim için. Ama seviyorum. Bana ikisinin de iyi geldiğini düşünüyorum. Yöneticilik biraz ruhumda var sanırım bu noktada. İkisi aslında çok ince bir çizgi. Bu ince çizgilerini birbirine karıştırmadan ilerletmeye çalışıyorum.
0: Peki hangi alanda hizmetler veriliyor burada? Tedaviler hangileri?
1: Aslında burada bir yaş kısıtlaması yok. Bebeklerden başlayan bir süreç var burada. Oyun terapisi desteğiyle başlanan. Çocuk ergen olarak ilerliyor buradaki süreç. Sınav süreçlerinde destek verebiliyoruz. Ya da yeni evlenen çiftlere çift terapisi verebiliyoruz. Ya da bireysel terapi verebiliyoruz bu anlamda. Aile danışmanlığı desteği de verebiliyoruz. Zeka testleri, eğitimler gibi birçok alanda ilerliyor aslında. Biraz geniş bir alandayız bu noktada. Her alanında belli uzmanları var. Yani bu alanda çalışan uzmanlarımız var bu noktada. Bir alanda çalışan bir alanda çalışamıyor aslında bu noktada. Toplumun her kesimine hitap etmeye çalışıyoruz.
0: Peki mesleğinizi yaparken zorlandığınız ve keyif aldığınız alanları da merak ettim.
1: Zorlandığım aslında biraz önce bahsettiğim gibi iyi olma zorundalığı etiketi aslında. Bu biraz insanı zorlayan bir şey. En çok zorlandığım ilk sanırım seansa başladığım zamandı. Hayat hikayesi beni çok etkileyen bir kişinin yardım isteğiydi aslında. Terapinin bazı etiklerinden dolayı yardım kısıtlı tabii ki. Yani bu odada görüştüğünüz kadar aslında onların hayatına diğer anlamda dokunamıyorsunuz. İlk o anlamda çok zorlandım. Yani bazı şeyler kısıtlı aslında. Dokunabildiğiniz şeyler ve ister istemez bir yansıma yaşıyorsunuz. O hayat öykülerinden etkilenebiliyorsunuz aslında. Mesleğin sanırım en zor yanı burası. Ama en keyifli kısmı da onlara dokunabilmek. Onların ilk buraya geldiği zamanla terapinin son noktasındaki değişimlerine şahit olabilmek. Yani bu aslında çok büyük bir manevi anlam taşıyor benim için. En sevdiğim yanı da sanırım bu. Onların bir teşekkürü, bir içten gülümsemesi, iyi olmaları da sanırım benim şifa kaynağım onlar. Beni iyi yapan şey sanırım danışanlarımın buradan mutlu ayrılmaları, terapi hedeflerine ulaşmaları diyebilirim bu anlamda.
0: Zaten mesleğinizi seçerken mutlu olacağım ve ömür boyu ben bu işi yapabilirim düşüncesiyle seçtiğinizi söylemiştiniz. Evet. Herhalde bu kısımda ayrıca motive ediyor olması
1: lazım. Tabii ki bazen zorlayabiliyor. Bazen işte bir duraklama yaşayabiliyorsunuz, bir nefes almanız gerekebiliyor ama meslekte sanırım en hızlı bunu öğreniyoruz. Çok hızlı bir duraklama ve çok hızlı bir şekilde yarın yeniden yoğun bir tempoyla devam edebilmek aslında. Çünkü bunun sorumluluğu çok büyük bir sorumluluk. İnsan hayatlarının, dokunmanın sorumluluğu çok büyük bir sorumluluk olduğu için küçük nefes almalar, hızlıca tekrar dönmeler diyebilirim.
0: Peki Kayseri'deyiz. Kayseri'de yaşıyoruz. Evet. Siz de çift terapisi yapıyorsunuz. Nelerle karşılaşıyorsunuz? En büyük problem Kayseri'de çiftler arasında ne?
1: Aslında Kayseri'deki en büyük problem sanırım toplumsal baskı bu anlamda. Evlenmeden önce başlayan bu durumun evlilik hayatıyla birlikte uzun yıllar devam ettiğini gözlemliyoruz. Ben o yüzden evlenecek bütün çiftlere evlenmeden önce hem bireysel terapi hem de çift terapisi desteği öneriyorum. Çünkü sınırlarımızı korumak biraz iç içe geçmiş bir toplumuz ve bu noktada sınırlarımızı korumanın öneminin çok büyük olduğunu düşünüyorum. Ve genellikle de çiftler bu anlamda sınırlarını koruyamadığı için bireysel çok fazla sorun yaşıyorlar.
0: Yani çift de olunsa belli sınırlar olması gerekiyor.
1: Evet.
0: Bu sınırlar olmadığı zaman daha büyük sorunlarla karşılaşıyoruz.
1: Yani hepimiz Kayseri'de yaşadığımız için az çok aile öykülerine ortak bulabiliyoruz bu noktada. Aileleri biraz daha sanırım ilişkiden arkada tutabilmek sanırım. Yani evliliği önce tutabilmek çok önemli. Toplum da buna çok müsaade etmeyen bir toplum aslında. Bir yan çok müsait edebiliyor ama bir taraftan da bu sınırı korumadığımızda çok büyük sorunların içerisine girebiliyor çiftler.
0: Yani erkeğin annesi babası ya da kızın annesi babası. Bir taraftan da istatistikler ailelerin daha çekirdek yapıya dönüştüğünü söylüyor ama demek ki Kayseri'de bu hala ailelerin müdahalesi çok fazla.
1: Yoğun bir şekilde devam ediyor.
0: Peki hedefleriniz nelerdir? İleride neler planlıyorsunuz mesleğiniz ve kliniğiniz adına?
1: Bu sağlıklı tempoda devam edebilmek aslında. Herkese tekrardan yani aynı şekilde dokunabilmek, devam ettirebilmek bunu çok önemli diye düşünüyorum. Ve psikoloji alanı sürekli kendinizi geliştirmeniz gereken bir alan. Ben oldum dememek gereken bir alan aslında. Eğitimlerle devam etmemiz gerektiğine inanıyorum. Sağlam ekibimizle devam etmemiz gerektiğine inanıyorum. Bu yapıyı korumak için de aslında alanda da yani kurum arkadaşlarımızla birlikte birçok eğitim almaya devam ediyoruz. Süpervizyonlar yapmaya devam ediyoruz. Aslında hedefim daha çok büyüyerek daha çok kişiye toplumun belki en arka halkasına bile dokunabilmek. Benim için sanırım en büyük hayal bu.
0: Evet, çok güzel. Betül Hanım bu genç yaşta hakikaten hem mesleğinizi başarılı bir şekilde yapmışsınız hem de yönetici olmuşsunuz. Peki bunu neye borçlusunuz? Nasıl başardınız? Hangi özelliğinize borçlusunuz?
1: Aslında burada beni arkadan hep destekleyen ailem, sonra eşim, sonra da buradaki ekip arkadaşlarım diyebilirim bu noktada. Çünkü durduğumuz yerde hadi devam edebilirsin, küçük bir motivasyon bence çok önemli bu noktada. Kişisel olarak da sanırım ilk belki danışanıma dokunduğumdaki o haz diyebilirim. O hazın hep devam etmesi benim için en önemli şey oldu bu noktada.
0: işin başarılı olduğunda verdiği haz size evet. her zaman motive etti.
1: Evet, aynen öyle.
0: Çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben çok teşekkür ederim. Benim için de çok keyifli oldu. Umarım birçok kişinin kalbine dokunuruz bu röportajda da.
0: Umarım bizi şu anda izleyen takipçilerimizden özellikle kız çocuklarını, bu mesleği yapmak isteyen kız çocuklarına dokunduysak ne mutlu bize. Betül Cerit Şahin bizimle birlikteydi. Uzman klinik psikolog. Çok teşekkür
1: ben
0: ediyoruz.
1: Teşekkür
0: Ağzınıza
1: ederim.
0: Sağlık.
1: Sağ olun.
0: Haftaya başka bir öyküyle nasıl başardım da buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: nasıl başardım sona erdi.
1: Radyo Radar 91.8.
2: Bir ortak geçmişimiz var.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 33, en düşük sıcaklık ise 17 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak, Bünyan, Özvatan, Pınarbaşı, Sarız ve Tomarsa 30, Akkışla 31, Develi, Felahiye, İncesu, Sarıoğlan ve Yahyalı 32, Yeşilhisar 34 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle. Yozgat 29, Nevşehir 30, Niğde ve Sivas 32, Kırşehir 33 derece. Ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul 32, İzmir ve Ankara 34 dereceyle oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdussever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Velihat Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan Üçlü Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında derneğin yönetimine kayyum atanmasına ve tüm faaliyetlerinin tedbiren durdurulmasına karar verildi. Adalet Bakanlığı önce Bakan Akın Gürlüğün eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesiyle görüşmesine ilişkin açıklama bulunuldu. Bakan Gürlek, "İnşallah burada karanlık bir nokta kalmayacak. Sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağız." dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, her hayvanın dijital bir kimliği olacak. Doğumundan başlayıp aşıları, sağlık kayıtları, hareketleri, satış ve kesim süreçleri güvenli şekilde elektronik ortamdan takip edilecek dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı rüşvet ve irtikap suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 15 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken yakalanarak tutuklanan FETÖ üyesi Burkay Karatepe'ye yardım ettiği belirlenen Karatepe'nin ablası Ayşe Alanur Karatepe Muğla'da yakalandı. Milli Savunma Bakanlığı, Güneydoğu Avrupa Tugayı karargahının Kuzey Makedonya'dan İstanbul'a taşındığını açıkladı. Karargah 31 Ağustos tarihinde aktif hale gelecek ve 2038 senesine kadar Türkiye'de görev yapacak. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Burada konuşan Milletvekili Cıngı, Kayseri'deki üniversiteler hakkında bilgi verdi. Cıngı şunları söyledi.
2: Üniversite tercih ederken sadece fakülte, bina, bölüm, hocaları ve eğitim kalitesini tercih etmiyorsunuz. Aynı zamanda üniversitenin bulunduğu şehrin de sizin eğitim hayatınızda çok önemli bir rolü olduğunu hatırlatmak istiyorum. Burada lojistik açıdan ülkemizin tam ortasında bulunması hasebiyle hava ve karayollarının, demir yollarının ulaşım merkezinde ve sosyo-kültürel açıdan da bir üniversite öğrencisinin ihtiyacı olan bütün altyapıya sahip çok gelişmiş bir şehir. Özellikle Erciyes Kayak Merkezimizin kışın şehrimizde oluşturmuş olduğu büyük turizm potansiyeli ve uluslararası misafir kabulü oradaki üniversite öğrencilerimize de çok sayıda hem part-time iş imkanı hem de çok ciddi bir sosyalleşme hazırlıyor. Doğru tercih yapmak, tercih yapacak arkadaşlarımızın da Kayseri'deki 5 üniversiteden bir tanesini seçmesi hem de şehrimizin ivmelenen gelişimine katkı sağlayacak ve değerli insan kaynağını şehrimize adapte etme konusunda da bizlere güç verecektir, destek verecektir.
1: Kayseri Tekvando İl Temsilcisi Özben Şimşek, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı ziyaret ederek Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Erva Spor Okulları hakkında bilgiler aktardı. 7. Uluslararası Kültepe toplantısı 11 ülkeden 49 bilim insanını aynı çatı altında buluşturdu. 2 yılda bir düzenlenen ve Kültepe Kanişte çevresindeki bölgelerde yürütülen bilimsel çalışmalara uluslararası katkıyı artırmak amacıyla toplantı 4 gün boyunca yoğun bilimsel oturumları ev sahipliği yaptı. Kayseri dahil 4 ilin sağlık yöneticilerinin katılımıyla halk sağlığı hizmetleri değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıda sahada yürütülen çalışmalarla karşılaşılan ihtiyaçlar ve çözümleri masaya yatırıldı. Kayseri'de tıp öğrencisi Yaren Mercan'ın kullandığı motosiklete çarparak düşmesi sonucu ölümüne sebep olan alkollü sürücünün yargılandığı dava yine ertelendi. Türkiye genelindeki tüm okullarda güvenliği artırmak amacıyla 30 bin yeni güvenlik görevlisi İşkur üzerinden istihdam edilmesi planlanıyor. Okul giriş ve çıkışlarını kontrol edecek personele ise dedektörle arama yetkisi verilecek. Polis meslek yüksek okulları başvuruları başladı. Bu kapsamda 2506 erkek, 630'lu kadın ve 60'ı şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları olmak üzere toplam 3250 öğrenci alınacak. Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 16 sözleşmeli personel alımı yapılacak. BDDK verileri doğrultusunda hazırlanan 2026 Haziran ayı tarımsal kredi borcu sıralamasına göre Kayseri'deki çiftçilerin bankaları olan toplam kredi borcu 36 milyar 741 milyon 900 bin lira olarak hesaplandı. Türkiye U15 kız milli takımının 12-18 Ağustos tarihleri arasında TFF Riva Hasan Doğan milli takımlar kamp ve eğitim tesislerinde gerçekleştirilecek seçme kampı kadrosuna Kayseri'den 3 sporcu davet edildi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Radarın rotası.
3: Radyo Radar'dan herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu hafta Radar'ın rotasında Kayseri'de hafta sonu doğayla iç içe, göl manzaralı ve huzurlu bir şekilde geçirmek isteyenler için harika bir önerimiz var. Bu haftaki rotamız Yamula Barajı. Kayseri şehir merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta Kızılırmak üzerinde yer alan Yamula Barajı, hem doğa severlerin hem de fotoğraf tutkunlarının uğrak noktalarından birisi. 2005 yılında hizmete açılan baraj, yalnızca enerji üretimiyle değil, sunduğu doğal güzelliklerle de dikkat çekiyor. Baraj çevresinde geniş su yüzeyleri, kıvrılarak ilerleyen kıyı şeritleri ve sarp kayalık tepelerle çevrili eşsiz bir manzara bulunuyor. Gün batımında suyun üzerine yansıyan renkler, ziyaretçilere adeta tablo gibi bir görüntü sunuyor. Özellikle fotoğrafçılar için Yamula, Kayseri'nin en etkileyici manzaralarından birine sahip. Baraj gölü aynı zamanda zengin bir sualtı ekosistemine ev sahipliği yapıyor. Tatlı su balıkları açısından oldukça zengin olan bölgede sazan, levrek ve turna gibi türler avlanabiliyor. Bu nedenle Yamula amatör balıkçılar için de popüler bir hafta sonu rotası haline gelmiş durumda. Baraj kıyısında yürüyüş yapmak, piknik yapmak ya da sadece su sesini dinleyerek dinlenmek isteyenler için uygun alanlar mevcut. Yaz aylarında kano, deniz bisikleti ve tekne turları da düzenleniyor. Gölde süzülürken çevredeki kayalık yamaçları ve barajın karşısında uzanan yeşil vadileri izlemek, ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim yaşatıyor. Yamula Barajı'nın bir diğer özelliği ise çevresinde bulunan kuşçu, mahzemin ve erkez gibi yerleşimlerin sunduğu yöresel lezzetler. Özellikle hafta sonları bölgeye gelen ziyaretçiler, yerel esnafın hazırladığı tandır ekmeği, köy peyniri ve doğal ürünlerle keyifli bir piknik yapabiliyor. Bunun yanı sıra Yamula'ya gitmişken Yamula'nın o güzel patlıcanlarının tadına bakmayı da unutmayın. Ancak ziyaretçilerin dikkat etmesi gereken önemli bir nokta da var. Yamula Barajı'nda yüzmek kesinlikle yasak ve son derece tehlikelidir. Barajın derin suları, ani akıntılar ve sualtı girdapları nedeniyle can güvenliği açısından risk taşımaktadır. Doğayla iç içe, şehir gürültüsünden uzak bir hafta sonu geçirmek isteyenler için Yamula Barajı Kayseri'nin keşfedilmeyi bekleyen mavi bir cenneti. Eğer siz de bu haftaki rotanızı çizmediyseniz doğru rota Yamula Barajı olabilir. Radar'ın rotasında bu haftaki rotamız Mavi Cennet Yamula Barajı'ydı. Bir sonraki hafta farklı rotalarda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radar'ın rotası. 38 saniyede bugün.
4: Kayseri'den Antalya'ya giden iki genç arkadaş girdikleri denizde boğularak hayatını kaybetti. Kayseri-Malatya karayolunda seyir halinde bulunan bir araç alev alarak yandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere yarın Kayseri'ye geliyor. Kayseri Belsin'de ticari bir araç ile otomobilin çarpışması sonucunda trafik kazası meydana geldi. Zümrüt Mahallesi'ndeki boş arazide çıkan anız yangını çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.
0: Bugün. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Burada konuşan Milletvekili Cıngı, Kayseri'deki üniversiteler hakkında bilgi verdi. Cıngı şunları söyledi.
2: Üniversite tercih ederken sadece fakülte, bina, bölüm, hocaları ve eğitim kalitesini tercih etmiyorsunuz. Aynı zamanda üniversitenin bulunduğu şehrin de sizin eğitim hayatınızda çok önemli bir rolü olduğunu hatırlatmak istiyorum. Burada lojistik açıdan ülkemizin tam ortasında bulunması hasebiyle hava ve kara yollarının, demir yollarının ulaşım merkezinde ve sosyo-kültürel açıdan da bir üniversite öğrencisinin ihtiyacı olan bütün altyapıya sahip çok gelişmiş bir şehir. Özellikle Erciyes Kayak Merkezimizin kışın şehrimizde oluşturmuş olduğu büyük turizm potansiyeli ve uluslararası misafir kabulü oradaki üniversite öğrencilerimize de çok sayıda hem part-time iş imkanı hem de çok ciddi bir sosyalleşme hazırlıyor. Doğru tercih yapmak, tercih yapacak arkadaşlarımızın da Kayseri'deki 5 üniversiteden bir tanesini seçmesi hem de şehrimizin ivmelenen gelişimine katkı sağlayacak ve değerli insan kaynağını şehrimize adapte etme konusunda da bizlere güç verecektir, destek verecektir.
1: Kayseri Tekvando İl Temsilcisi Özben Şimşek, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı ziyaret ederek Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Erva Spor Okulları hakkında bilgiler aktardı. 7. Uluslararası Kültepe toplantısı 11 ülkeden 49 bilim insanını aynı çatı altında buluşturdu. 2 yılda bir düzenlenen ve Kültepe Kanişte çevresindeki bölgelerde yürütülen bilimsel çalışmalara uluslararası katkıyı artırmak amacıyla toplantı 4 gün boyunca yoğun bilimsel oturumları ev sahipliği yaptı. Kayseri dahil 4 ilin sağlık yöneticilerinin katılımıyla halk sağlığı hizmetleri değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıda sahada yürütülen çalışmalarla karşılaşılan ihtiyaçlar ve çözümleri masaya yatırıldı. Kayseri'de tıp öğrencisi Yaren Mercan'ın kullandığı motosiklete çarparak düşmesi sonucu ölümüne sebep olan alkollü sürücünün yargılandığı dava yine ertelendi. Türkiye genelindeki tüm okullarda güvenliği artırmak amacıyla 30 bin yeni güvenlik görevlisi İşkur üzerinden istihdam edilmesi planlanıyor. Okul giriş ve çıkışlarını kontrol edecek personele ise dedektörle arama yetkisi verilecek. Polis meslek yüksek okulları başvuruları başladı. Bu kapsamda 2506 erkek, 630'lu kadın ve 60'ı şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları olmak üzere toplam 3250 öğrenci alınacak. Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 16 sözleşmeli personel alımı yapılacak. BDDK verileri doğrultusunda hazırlanan 2026 Haziran ayı tarımsal kredi borcu sıralamasına göre Kayseri'deki çiftçilerin bankaları olan toplam kredi borcu 36 milyar 741 milyon 900 bin lira olarak hesaplandı. Türkiye U15 kız milli takımının 12-18 Ağustos tarihleri arasında TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleştirilecek seçme kampı kadrosuna Kayseri'den 3 sporcu davet edildi. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: şehrinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
3: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
4: Şimdi gözümde canlandılar.
3: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
5: böyle ayrılık olmaz.
3: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 30

0: Dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kums Mall AVM'de. Profilo Kums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyo.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteni ile yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Velihat Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan Üçlü Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında derneğin yönetimine kayyum atanmasına ve tüm faaliyetlerinin tedbiren durdurulmasına karar verildi. Adalet Bakanlığı önce Bakan Akın Gürlüğün eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesiyle görüşmesine ilişkin açıklamada bulunuldu. Bakan Gürlek, inşallah burada karanlık bir nokta

0: kalmayacak. Sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağız dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, her hayvanın dijital bir kimliği olacak. Doğumundan başlayıp aşıları, sağlık kayıtları, hareketleri, satış ve kesim süreçleri güvenli şekilde elektronik ortamdan takip edilecek dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı rüşvet ve irtikap suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 15 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken yakalanarak tutuklanan FETÖ üyesi Burkay Karatepe'ye yardım ettiği belirlenen Karatepe'nin ablası Ayşe Alanur Karatepe Muğla'da yakalandı. Milli Savunma Bakanlığı, Güneydoğu Avrupa Tugayı Karargahı'nın Kuzey Makedonya'dan İstanbul'a taşındığını açıkladı. Karargah 31 Ağustos tarihinde aktif hale gelecek ve 2038 senesine kadar Türkiye'de görev yapacak. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.

0: emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
1: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara Sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız. Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari başlıyor.
2: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün programımızda yine geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri ve piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinleyeceğiz. Bugün 1975'e gideceğiz. 2 Ocak, TRT 1, TRT 2 ve TRT 3 radyoları yayına başladı. 23 Ocak, İstanbul Vatan Mühendislik Okulu'nda kendilerine Komandolar adını veren grup bir öğrenciyi öldürdü. 30 Ocak, THY'nin Bursa isimli yolcu uçağı elektriklerin kesik olmasından dolayı Yeşilköy Havaalanı'na inemeyince Marmara Denizi'ne düştü. Uçakta bulunan 42 kişiden kurtulan olmadı.

5 Şubat, Amerikan Kongresi Türkiye'ye silah ambargosu uygulamasını kabul etti. 6 Şubat, Türkiye ABD ile görüşmeleri askıya aldı. 13 Şubat, Kıbrıs Türk Federe Devleti kuruldu. Devlet Başkanlığı'na Rauf Denktaş getirildi. 22 Mart, Türkiye ilk kez katıldığı Eurovision şarkı yarışmasında Semiha Yankı ile 3 puan alarak sonuncu oldu.

31 Mart, Süleyman Demirel koalisyon hükümetini kurdu. 12 Nisan, Süleyman Demirel tarafından kurulan bir koalisyon hükümeti olan 49. hükümet meclisten güven oyu aldı. 22 Nisan, Çeşme İzmir'de Bilder

3 Mayıs, Türkiye İşçi Partisi Behice Bora'nın genel başkanlığında kuruldu. 24 Haziran, MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Diyarbakır gezisinde çıkan olaylarda 3 kişi öldü, 46 kişi yaralandı. 1 Haziran, Fenerbahçe 1. Süper Lig şampiyonluğunu kazandı.

7 Temmuz. Tarihçi ve yazar Reşat Ekrem Koç'u hayatını kaybetti. 12 Temmuz. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün eşi Latife Uşaki hayatını kaybetti. 6 Eylül. Diyarbakır Lice'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremde 2385 kişi öldü, 7000'e yakın ev yıkıldı.

0: Neyse zamandan.
1: 22 Eylül, ressam ve şair Bedri Rahmi Eyüpoğlu hayatını kaybetti. 3 Ekim, ABD, Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu kısmen kaldırdı. 12 Ekim, 27 ilde 54 senatör ve 6 milletvekilliği için yapılan ara seçimlerde Adalet Partisi 27 senatör 5 milletvekilliği, Cumhuriyet Halk Partisi 25 senatör 1 milletvekilliği, Milli Selamet Partisi ise 2 senatör çıkardı.

0: Ne oldu bana bu akşam? Ne garip. Seni sanki ilk defa görüyorum.
1: Aynı söz. 22 Ekim. Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Hüseyin Tanış Tunagil, görev yaptığı Viyana'da Ermeni soykırımı adalet komandolarına mensup 3 militan tarafından düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetti. 24 Ekim. Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Erez ve makam şoförü Talip Yener katledildi. Saldırıyı Ermeni soykırımı adalet komandoları adlı örgüt üstlendi. 25 Ekim. Genel nüfus sayımı yapıldı. Türkiye'nin nüfusu 40.197.669 kişi olarak tespit edildi. Yorma boşuna.
2: Sen bana aşk şarkıları çalan, gül kokuları getiren, ılık rüzgarlar gibi.
3: Belki tatlı bu yalanlar.
2: Bir dakika, seni anlamıyorum.

0: işte kalırım. Sanki seninle ilk defa konuşuyor gibiyim.
1: Ne romantik bu sözleri, çok dinledim.
0: Duyguların en güzeli ümidim.

0: yıldızları yeryüzüne indiren şarkım.
1: Belki tatlı tatlı bu yalanlar.
0: Sen olmasaydın kim bilir belki de...

12 Aralık, milliyetçi ve Türkçülük görüşüyle öne çıkan yazar ve şair Nihal Atsız hayatını kaybetti. 26 Aralık, Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı'na Tekin Arıburun seçildi. 28 Aralık, İskenderun Demir ve Çelik Anonim Şirketi, Başbakan Süleyman Demirel ve Sovyetler Birliği Başkanı Alexei Kosygin tarafından törenle hizmete açıldı.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllar Eseri sona erdi.
1: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
2: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdussever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Velihat Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan Üçlü Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında derneğin yönetimine kayyum atanmasına ve tüm faaliyetlerinin tedbiren durdurulmasına karar verildi. Adalet Bakanlığı önce Bakan Akın Gürlüğün eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesiyle görüşmesine ilişkin açıklamada bulunuldu. Bakan Gürlek, "İnşallah burada karanlık bir nokta kalmayacak, sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağız," dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, her hayvanın dijital bir kimliği olacak. Doğumundan başlayıp aşıları, sağlık kayıtları, hareketleri, satış ve kesim süreçleri güvenli şekilde elektronik ortamdan takip edilecek, dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı rüşvet ve irtikap suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 15 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken yakalanarak tutuklanan FETÖ üyesi Burkay Karatepe'ye yardım ettiği belirlenen Karatepe'nin ablası Ayşe Alanur Karatepe Muğla'da yakalandı. Milli Savunma Bakanlığı, Güneydoğu Avrupa Tugayı karargahının Kuzey Makedonya'dan İstanbul'a taşındığını açıkladı. Karargah 31 Ağustos tarihinde aktif hale gelecek ve 2038 senesine kadar Türkiye'de görev yapacak. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Burada konuşan Milletvekili Cıngı, Kayseri'deki üniversiteler hakkında bilgi verdi. Cıngı şunları söyledi.
3: Üniversite tercih ederken sadece fakülte, bina, bölüm, hocaları ve eğitim kalitesini tercih etmiyorsunuz. Aynı zamanda üniversitenin bulunduğu şehrin de sizin eğitim hayatınızda çok önemli bir rolü olduğunu hatırlatmak istiyorum. Burada lojistik açıdan ülkemizin tam ortasında bulunması hasebiyle hava ve karayollarının, demir yollarının ulaşım merkezinde ve sosyo-kültürel açıdan da bir üniversite öğrencisinin ihtiyacı olan bütün altyapıya sahip çok gelişmiş bir şehir. Özellikle Erciyes Kayak Merkezimizin kışın şehrimizde oluşturmuş olduğu büyük turizm potansiyeli ve uluslararası misafir kabulü oradaki üniversite öğrencilerimize de çok sayıda hem part-time iş imkanı hem de çok ciddi bir sosyalleşme hazırlıyor. Doğru tercih yapmak, tercih yapacak arkadaşlarımızın da Kayseri'deki 5 üniversiteden bir tanesini seçmesi hem de şehrimizin ivmelenen gelişimine katkı sağlayacak ve değerli insan kaynağını şehrimize adapte etme konusunda da bizlere güç verecektir, destek verecektir.
2: Kayseri Tekvando İl Temsilcisi Özben Şimşek, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı ziyaret ederek Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Erva Spor Okulları hakkında bilgiler aktardı. 7. Uluslararası Kültepe toplantısı 11 ülkeden 49 bilim insanını aynı çatı altında buluşturdu. 2 yılda bir düzenlenen ve Kültepe Kanişte çevresindeki bölgelerde yürütülen bilimsel çalışmalara uluslararası katkıyı artırmak amacıyla toplantı 4 gün boyunca yoğun bilimsel oturumlara ev sahipliği yaptı. Kayseri dahil 4 ilin sağlık yöneticilerinin katılımıyla halk sağlığı hizmetleri değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıda sahada yürütülen çalışmalarla karşılaşılan ihtiyaçlar ve çözümleri masaya yatırıldı. Kayseri'de tıp öğrencisi Yaren Mercan'ın kullandığı motosiklete çarparak düşmesi sonucu ölümüne sebep olan alkollü sürücünün yargılandığı dava yine ertelendi. Türkiye genelindeki tüm okullarda güvenliği artırmak amacıyla 30 bin yeni güvenlik görevlisi İşkur üzerinden istihdam edilmesi planlanıyor. Okul giriş ve çıkışlarını kontrol edecek personele ise dedektörle arama yetkisi verilecek. Polis meslek yüksek okulları başvuruları başladı. Bu kapsamda 2506 erkek, 630'u kadın ve 60'ı şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları olmak üzere toplam 3250 öğrenci alınacak. Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 16 sözleşmeli personel alımı yapılacak. BDDK verileri doğrultusunda hazırlanan 2026 Haziran ayı tarımsal kredi borcu sıralamasına göre Kayseri'deki çiftçilerin bankaları olan toplam kredi borcu 36 milyar 741 milyon 900 bin lira olarak hesaplandı. Türkiye U15 Kız Milli Takımının 12-18 Ağustos tarihleri arasında TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleştirilecek seçme kampı kadrosuna Kayseri'den 3 sporcu davet edildi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
4: Dijital Manşet.
5: Dijital Manşet'le birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Pekin Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada insan beyninin kıvrımlı yüzeyini 10 milisaniyenin altında bir sürede ve yüksek hassasiyetle modelleyebilen yeni bir memristör çip geliştirildi. Çin Bilimler Akademisi Şangay Mikrosistem ve Bilgi Teknolojileri Enstitüsü işbirliğiyle üretilen çiple ilgili çalışma Science dergisinde yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, satın aldığı yazma eserlerden oluşan yeni yazmalar koleksiyonu kapsamında kataloglama ve dijitalleştirme çalışmaları tamamlanan 6388 yazma eseri dijital ortamda araştırmacıların erişimine sunacak. Bilim insanları dünyadan 49 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızın yörüngesinde bulunan gezegende atmosfer varlığına dair önemli izler tespit etti. Keşif, gezegenin yaşam barındırma potansiyeline sahip olabileceğini gösterdi. Amazon yağmur ormanlarının altında yürütülen yeni bir lidar araştırması, antik döneme ait yüzlerce gizli yapıyı ortaya çıkardı. Elde edilen veriler bölgedeki antik medeniyetin sanılandan çok daha büyük olduğunu ve zirve döneminde milyonlarca insana ev sahipliği yapmış olabileceğini gösterdi. Bilge Uz Yapay Zeka Destekli Kişiselleştirilmiş Medya İzleme Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca bu yıl 11.si düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri'nde yapay zeka kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.
4: Dijital Manşet. (38 saniyede bugün).
6: Kayseri'den Antalya'ya giden iki genç arkadaş girdikleri denizde boğularak hayatını kaybetti. Kayseri-Malatya karayolunda seyir halinde bulunan bir araç alev alarak yandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere yarın Kayseri'ye geliyor. Kayseri Belsin'de ticari bir araç ile otomobilin çarpışması sonucunda trafik kazası meydana geldi. Zümrüt Mahallesi'ndeki boş arazide çıkan anız yangını çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.
4: (38 saniyede bugün).
1: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
2: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Burada konuşan Milletvekili Cıngı, Kayseri'deki üniversiteler hakkında bilgi verdi. Cıngı şunları söyledi.
3: Üniversite tercih ederken sadece fakülte, bina, bölüm, hocaları ve eğitim kalitesini tercih etmiyorsunuz. Aynı zamanda üniversitenin bulunduğu şehrin de sizin eğitim hayatınızda çok önemli bir rolü olduğunu hatırlatmak istiyorum. Burada lojistik açıdan ülkemizin tam ortasında bulunması hasebiyle hava ve kara yollarının, demir yollarının ulaşım merkezinde ve sosyo-kültürel açıdan da bir üniversite öğrencisinin ihtiyacı olan bütün altyapıya sahip çok gelişmiş bir şehir. Özellikle Erciyes Kayak Merkezimizin kışın şehrimizde oluşturmuş olduğu büyük turizm potansiyeli ve uluslararası misafir kabulü oradaki üniversite öğrencilerimize de çok sayıda hem part-time iş imkanı hem de çok ciddi bir sosyalleşme hazırlıyor. Doğru tercih yapmak, tercih yapacak arkadaşlarımızın da Kayseri'deki 5 üniversiteden bir tanesini seçmesi hem de şehrimizin ivmelenen gelişimine katkı sağlayacak ve değerli insan kaynağını şehrimize adapte etme konusunda da bizlere güç verecektir, destek verecektir.
2: Kayseri Tekvando İl Temsilcisi Özben Şimşek, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı ziyaret ederek Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Erva Spor Okulları hakkında bilgiler aktardı. 7. Uluslararası Kültepe toplantısı 11 ülkeden 49 bilim insanını aynı çatı altında buluşturdu. 2 yılda bir düzenlenen ve Kültepe Kanişte çevresindeki bölgelerde yürütülen bilimsel çalışmalara uluslararası katkıyı artırmak amacıyla toplantı 4 gün boyunca yoğun bilimsel oturumları ev sahipliği yaptı. Kayseri dahil 4 ilin sağlık yöneticilerinin katılımıyla halk sağlığı hizmetleri değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıda sahada yürütülen çalışmalarla karşılaşılan ihtiyaçlar ve çözümleri masaya yatırıldı. Kayseri'de tıp öğrencisi Yaren Mercan'ın kullandığı motosiklete çarparak düşmesi sonucu ölümüne sebep olan alkollü sürücünün yargılandığı dava yine ertelendi. Türkiye genelindeki tüm okullarda güvenliği artırmak amacıyla 30 bin yeni güvenlik görevlisi İşkur üzerinden istihdam edilmesi planlanıyor. Okul giriş ve çıkışlarını kontrol edecek personele ise dedektörle arama yetkisi verilecek. Polis meslek yüksek okulları başvuruları başladı. Bu kapsamda 2506 erkek, 630'lu kadın ve 60'ı şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları olmak üzere toplam 3250 öğrenci alınacak. Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 16 sözleşmeli personel alımı yapılacak. BDDK verileri doğrultusunda hazırlanan 2026 Haziran ayı tarımsal kredi borcu sıralamasına göre Kayseri'deki çiftçilerin bankaları olan toplam kredi borcu 36 milyar 741 milyon 900 bin lira olarak hesaplandı. Türkiye U15 kız milli takımının 12-18 Ağustos tarihleri arasında TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleştirilecek seçme kampı kadrosuna Kayseri'den 3 sporcu davet edildi. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Müzik Radarı.

0: Sevgili sürücüler, güvenli bir sürüş için kendinize değil, trafik kurallarına güvenin.
1: Coğrafi İz başlıyor.
2: Bir şehir düşünün. Sadece sokaklarıyla değil, kokusuyla hatırlanan. Taşında tarihi, rüzgarında sabrı, sofrasında yüzyılları taşıyan bir şehir. Bu programda haritalarda görünen sınırların değil, damakta kalan izlerin peşine düşüyoruz. Çünkü bazı lezzetler sadece yenmez, yaşanır, anlatılır, nesilden nesle aktarılır. Bir yemeğin içinden bir şehir çıkar bazen. Bir baharatın kokusundan bir tarih yükselir. Bir sofrada koca bir kültür konuşur. İşte bu programda biz coğrafyanın lezzete bıraktığı imzayı sürdürüyoruz. Burası Coğrafi İz ve bu iz bugün Kayseri'de başlıyor. Kayseri'de kış mutfakta başlar. Soğuk gelmeden önce yapılan hazırlıklar bu şehrin yemek kültürünün temelini oluşturur. Sucuk da bu hazırlıkların en belirgin olanıdır. Kayseri'de sucuk yapmak rastgele bir mutfak işi değil, bir mevsim işidir. Havanın serinlemesi, gecelerin soğuk olması beklenir. Çünkü sucuk, Kayseri'nin iklimiyle olgunlaşır. Bu coğrafya, sucuğun en önemli bileşenlerinden biridir. Sucuk, yalnızca baharatlı bir et ürünü değildir. Orta Asya'dan Balkanlara kadar uzanan uzun bir kültürel yolculuğun, göçün ve yerleşikliğin mutfaktaki karşılığıdır. Kuman Türkçesinde bağırsak anlamına gelen sucuk kelimesinin Codex Cumanius'ta bu anlamıyla yer alması, bu yiyeceğin Türk kültüründeki tarihsel derinliğini açıkça gösterir. Yüzyıllar boyunca farklı coğrafyalarda, farklı biçimlerde yapılmış olsa da, Anadolu'da sucuk denildiğinde adıyla öne çıkan şehir Kayseri'dir. Kayseri sucuğunda her şey etle başlar. Ama bu başlangıç rastlantıya bırakılmaz. Hayvanın yaşı, etin lifli yapısı, yağ oranı önemlidir. Çok yağlı et kabul edilmez, çok kuru et de tercih edilmez. Sucuk denge ister. Et çekilir, baharatla buluşturulur. Bu aşamada ölçü kadar deneyimde konuşur. Sarımsak, Kayseri sucuğunun kimliğidir ama yakıcı olmaz. Kimyon ve kırmızı biber destekleyicidir, önüne geçmez. Baharatın amacı sucuğu bastırmak değil, eti korumaktır. Bu denge, Kayseri sucuğunu diğerlerinden ayıran en temel farktır. Keskin ama rahatsız etmeyen bir koku, baharatın eti gölgelemediği bir tat, ağızda kalan net bir karakter. Karışım hazırlandıktan sonra doğal bağırsaklara doldurulur ve asıl süreç bundan sonra başlar. Sucuk askıya alınır, zamana teslim edilir. Kayseri'nin kuru havası, düşük nem oranı, geceleri serin, gündüzleri kuru olan iklimi sucuğun ağır ağır olgunlaşmasını sağlar. Ne çatlamasına izin verir ne de bozulmasına. Sucuk bu şehirde sadece kurutulmaz, dengelenir. Bu süreçte sucuk yalnız bırakılmaz. Ustası her gün kontrol eder. Elle yoklanır, sertliği takip edilir, rengi izlenir. Çünkü sucuk ne zaman hazır olduğunu kendisi bildirir. Kayseri'de sucuk zamanı olan bir üründür. Aceleyi sevmez. Bu geleneğin kökeni Orta Asya'ya kadar uzanır. Kazakistan ve Kırgızistan'da at etiyle yapılan sucuklar bu kültürün ilk izlerini taşır. Şehrin karasal iklimi, hayvancılığa dayalı üretim yapısı ve güçlü kasaplık geleneği sucuğun burada standartlaşmasını ve ustalıkla gelişmesini sağlamıştır. Osmanlı mutfağında bile Kayseri sucuğunun adıyla anılması bu ayrıcalıklı konumu destekler. Mükemmel ve Mufassal Aş Ustası adlı eserde geçen çemenli Kayseri sucuğu ifadesi, yüzyıllar önce bile bu ürünün diğerlerinden ayırt edildiğini gösterir. Kayseri, sucuğu yalnızca üreten değil, ona adını, usulünü ve ününü veren şehir olmuştur. Kayseri'de sucuk yalnızca sofraya değil, hayata da eşlik eder. Sabah kahvaltısında vardır ama asıl yeri misafir sofrasıdır. Gurbete gidenin bohçasına konur. Memleketten getirdim cümlesinin en somut karşılığıdır. Bu nedenle Kayseri sucuğu coğrafi işaretle tescillenmiştir. Bu tescil yalnızca isim hakkı değil, yapım sürecinin, baharat dengesinin, iklimle kurulan ilişkinin korunmasıdır. Kayseri dışında yapılan sucuklar benzer olabilir ama aynı şekilde olgunlaşmaz, aynı havayı solumaz, aynı sabrı görmez. Kayseri sucuğu hızlı tüketim için değil, beklemek için yapılır. Hazır olduğunda da saklanır. Çünkü bu sucuk kışın hatırlanmak üzere hazırlanır. Bir yiyeceğin nereye ait olduğunu anlamak için onun o yöredeki evlerde yapılıp yapılmadığına bakmak gerekir. Havaların soğumasıyla sucuk yapımı bu bölgede kadim bir gelenek olarak hala devam etmektedir. Bir dilim Kayseri sucuğu yalnızca et ve baharat değildir. O dilimde mevsim vardır, hazırlık vardır, tedbir vardır. Bir şehrin kendine yetme kültürü vardır. Burası coğrafiyiz ve bu iz, Kayseri'de kışa girerken askıya asılan sucuklarda sessizce yaşamaya devam eder. Bir sonraki lezzette görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Coğrafi iz sona erdi. Sağlık Rehberi.
3: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba. Ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bilim insanımızın, araştırmacımızın, yerli sanayicimizin müthiş çabasıyla bugün 40 ülkeye solunum cihazı satabilen bir ülke haline gelmiş durumdayız. Türkiye hem sağlık hizmetlerinin hem de milli sağlık sanayisinin gelişiminde büyük çaba harcıyor, dedi. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre iklim değişikliği 2030-2050 döneminde sıcak stresi, yetersiz beslenme, sıtma ve ishal nedeniyle yılda yaklaşık 250 bin ek ölüme yol açabilir. Avrupa'da Haziran sonunda yaşanan aşırı sıcaklarda en az 3700 ek ölüm kaydedildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, inek sütü ve çoklu gıda alerjisi olan 0-2 yaş arası bebeklerin gelişimi için geçen yıl 3.1 milyar liradan fazla tıbbi mama ödemesi gerçekleştirildiğini bildirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Dünya Emzirme Haftası mesajında anne sütünün önemine dikkat çekerek, emzirme danışmanlığı hizmetlerinin ülke genelinde yaygın şekilde sürdürüldüğünü ve 2025'te 300 bini aşkın kişiye eğitim verildiğini açıkladı. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, evde sağlık hizmetlerine ilişkin yeni yönetmeliğin vatandaşların hizmete erişimini kolaylaştıracağını belirtti. Mehlepçi, düzenlemenin aile hekimlerine yeni sorumluluklar getirdiğini vurgulayarak, ek personel, finansman ve hukuki destek ihtiyacına dikkat çekti. Avrupa Birliği kayıtlarına göre Türkiye menşeli gıda ve tarım ürünleri için 2026'nın ilk 7 ayında 270 bildirim yapıldı. Bu bildirimlerin 197'si sınır reddiyle sonuçlanırken 195 kayıt ciddi risk kategorisinde değerlendirildi. Pestisin kalıntıları, mikotoksinler ve mevzuata aykırılıklar Türkiye'nin ihracat karnesindeki olumsuz tabloyu bir kez daha ortaya koydu. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
1: Sağlık Rehberi.
4: Müzik Radarı.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdussever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Velihat Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan Üçlü Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında derneğin yönetimine kayyum atanmasına ve tüm faaliyetlerinin tedbiren durdurulmasına karar verildi. Adalet Bakanlığı'nca Bakan Akın Gürlüğ'ün eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesiyle görüşmesine ilişkin açıklama bulunuldu. Bakan Gürlek, "İnşallah burada karanlık bir nokta kalmayacak. Sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağız." dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Her hayvanın dijital bir kimliği olacak. Doğumundan başlayıp aşıları, sağlık kayıtları, hareketleri, satış ve kesim süreçleri güvenli şekilde elektronik ortamdan takip edilecek." dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı rüşvet ve irtikap suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 15 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken yakalanarak tutuklanan FETÖ üyesi Burkay Karatepe'ye yardım ettiği belirlenen Karatepe'nin ablası Ayşe Alanur Karatepe Muğla'da yakalandı. Milli Savunma Bakanlığı, Güneydoğu Avrupa Tugayı karargahının Kuzey Makedonya'dan İstanbul'a taşındığını açıkladı. Karargah 31 Ağustos tarihinde aktif hale gelecek ve 2038 senesine kadar Türkiye'de görev yapacak. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Burada konuşan Milletvekili Cıngı, Kayseri'deki üniversiteler hakkında bilgi verdi. Cıngı şunları söyledi.
2: Üniversite tercih ederken sadece fakülte, bina, bölüm, hocaları ve eğitim kalitesini tercih etmiyorsunuz. Aynı zamanda üniversitenin bulunduğu şehrin de sizin eğitim hayatınızda çok önemli bir rolü olduğunu hatırlatmak istiyorum. Burada lojistik açıdan ülkemizin tam ortasında bulunması hasebiyle hava ve karayollarının, demir yollarının ulaşım merkezinde ve sosyo-kültürel açıdan da bir üniversite öğrencisinin ihtiyacı olan bütün altyapıya sahip çok gelişmiş bir şehir. Özellikle Erciyes Kayak Merkezimizin kışın şehrimizde oluşturmuş olduğu büyük turizm potansiyeli ve uluslararası misafir kabulü oradaki üniversite öğrencilerimize de çok sayıda hem part-time iş imkanı hem de çok ciddi bir sosyalleşme hazırlıyor. Doğru tercih yapmak, tercih yapacak arkadaşlarımızın da Kayseri'deki 5 üniversiteden bir tanesini seçmesi hem de şehrimizin ivmelenen gelişimine katkı sağlayacak ve değerli insan kaynağını şehrimize adapte etme konusunda da bizlere güç verecektir, destek verecektir.
1: Kayseri Tekvando İl Temsilcisi Özben Şimşek, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı ziyaret ederek Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Erva Spor Okulları hakkında bilgiler aktardı. 7. Uluslararası Kültepe toplantısı 11 ülkeden 49 bilim insanını aynı çatı altında buluşturdu. 2 yılda bir düzenlenen ve Kültepe Kanişte çevresindeki bölgelerde yürütülen bilimsel çalışmalara uluslararası katkıyı artırmak amacıyla toplantı 4 gün boyunca yoğun bilimsel oturumları ev sahipliği yaptı. Kayseri dahil 4 ilin sağlık yöneticilerinin katılımıyla halk sağlığı hizmetleri değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıda sahada yürütülen çalışmalarla karşılaşılan ihtiyaçlar ve çözümleri masaya yatırıldı. Kayseri'de tıp öğrencisi Yaren Mercan'ın kullandığı motosiklete çarparak düşmesi sonucu ölümüne sebep olan alkollü sürücünün yargılandığı dava yine ertelendi. Türkiye genelindeki tüm okullarda güvenliği artırmak amacıyla 30 bin yeni güvenlik görevlisi İşkur üzerinden istihdam edilmesi planlanıyor. Okul giriş ve çıkışlarını kontrol edecek personele ise dedektörle arama yetkisi verilecek. Polis meslek yüksek okulları başvuruları başladı. Bu kapsamda 2506 erkek, 630'lu kadın ve 60'ı şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları olmak üzere toplam 3250 öğrenci alınacak. Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 16 sözleşmeli personel alımı yapılacak. BDDK verileri doğrultusunda hazırlanan 2026 Haziran ayı tarımsal kredi borcu sıralamasına göre Kayseri'deki çiftçilerin bankaları olan toplam kredi borcu 36 milyar 741 milyon 900 bin lira olarak hesaplandı. Türkiye U15 kız milli takımının 12-18 Ağustos tarihleri arasında TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleştirilecek seçme kampı kadrosuna Kayseri'den 3 sporcu davet edildi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Kültür Panorama.

Türk halk müziğinin en derin seslerinden biri. Sazı ve sözüyle Anadolu'nun binbir rengini, sevgiyi, hüznü ve umudu bizlere taşıyan Aşık Veysel. Görme engeline rağmen gönülleri gören adam. Şiirlerinde yaşamı, doğayı ve insanı yalın bir dille anlatan bu büyük ozanın izinde. Sazının tınısıyla sizleri Anadolu'ya doğru bir yolculuğa davet ediyoruz. Ben Uygar Yıldız. Aşık Veysel, gerçek adıyla Veysel Şatıroğlu. Türk halk ozanı ve şairdir. Avşarboyu'nun Şatırlı Obası'na mensup olan Veysel Şatıroğlu, Gülizar ve Ahmet Şatıroğlu çiftinin çocuklarından birisi olarak 25 Ekim 1894'te Sivas vilayetinin Tenos kazasında doğdu. Çocukken görme yetisini kaybetmesine rağmen şiirlerinde hoşgörü, sevgi, birlik ve beraberlik, vatanseverlik ve tabiat konularını işleyen Aşık Veysel, uzun ince bir yoldayım. Dostlar beni hatırlasın, kara toprak ve güzelliğin on para etmez gibi birçok eser bıraktı. Türkiye'de aşıklık geleneğinin en önemli temsilcilerinden birisi olarak kabul gören Veysel, Türkçeyi en yalın ve güçlü şekilde kullanan isimlerden birisi olarak kabul edilmektedir. Eserleri Tarkan, Barış Manço, Gülden Karaböcek, Selda Baycan, Haluk Levent, Belkıs Akkale ve Hümeyra gibi birçok sanatçı tarafından tekrar yorumlandı. Amerikalı elektro gitar vizatörü Joey Satriani 2008'de çıkardığı albümde Aşık Veysel isimli kendi bestelediği enstrümantal bir esere yer verdi. Veysel, 2022 yılında Vefa kategorisinde Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerine layık görüldü. Aralık 2026'da yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle ölümünün 50. yıl dönümü nedeniyle 2023 yılı Türkiye'de Aşık Veysel yılı olarak kutlandı.

Hayatı. Aşık Veysel Şatıroğlu, 1894 yılında Sivas vilayetinin Şarkışlı ilçesine bağlı Sivrialan köyünde dünyaya geldi. Şatıroğlu'ndan önceki soyadı Ulu'dur. Annesi Gülizar, babası Karaca lakaplı Ahmet adında bir çiftçiydi. Veysel'in iki kız kardeşi, yörede yaygınlaşan çiçek hastalığına yakalanarak yaşamlarını yitirdi. Ardından Veysel de 7 yaşında aynı hastalıktan dolayı iki gözünü kaybetti. Kendi anlatımına göre çiçeğe yatmadan evvel anam güzel bir entari dikmişti. Onu giyerek beni çok seven Muhsine kadına göstermeye gitmiştim. Beni sevdi. O gün çamurlu bir gündü. Eve dönerken ayağım kaydı ve düştüm. Bir daha kalkamadım. Çiçeğe yakalanmıştım. Çiçek zorlu geldi. Sol gözümde çiçek beyi çıktı. Sağ gözümde de. Solun zorundan olacak, perde indi. O gün bugündür dünya başıma zindan. Babasının Aşık Veysel'e oyalanması için aldığı bağlamayla önce başka ozanların türkülerini çalmaya başladı. 1930 yılında Sivas Marif Müdürü olarak görev yapan Ahmet Kutsi Tecer'le Kutsi Bey tarafından düzenlenen bir şairler gecesinde tanıştı. Kutsi Bey tarafından verilen destekle birçok eli dolaşmaya başladı. Aşık geleneğinin son büyük temsilcilerinden olan Aşık Veysel, bir dönem yurdu dolaşarak köy enstitülerinde saz hocalığı yaptı. 1965 yılında özel kanunla maaş bağlandı. 1970'li yıllarda Selda Baycan, Gülden Karaböcek, Hümeyra, Fikret Kızılok ve Esin Afşar gibi bazı müzisyenler Aşık Veysel'in deyişlerini düzenleyerek yaygınlaşmasını sağladı. Aşık Veysel'in çocuklarından öğretmen olan Bahri Şatıroğlu, babasının yaşamını gün gün deftere almış ve pek çok çalışmaya kaynak kişi olarak katılmıştır. Ayrıca babasının saz ve söz geleneğini sürdürmektedir. Eserlerinde Türkçesi yalındır. Dili ustalıkla kullanır. Yaşama sevinciyle hüzün, iyimserlikle umutsuzluk şiirlerinde iç içedir. Doğa, toplumsal olaylar, din ve siyasete ince eleştiriler yönelttiği şiirleri de vardır. Şiirleri Değişler, Sazımdan Sesler, Dostlar Beni Hatırlasın isimli kitaplarında toplandı. 1973 yılında akciğer kanseri sonucunda öldü. Ölümünden sonra Bütün Şiirleri adıyla eserleri tekrar yayınlandı.

Hakkında yapılan çalışmalar, Aşık Veysel ile ilgili yapılan araştırmalar içerisinde Kutlu Özen önemli bir yere sahiptir. Ölümünden sonra yüzünün kalıbının alınması sırasında orada bulunan kişilerden birisidir. Aşık Veysel, Selam Olsun Kucak Kucak adlı eseri bir başucu kitabı niteliğindedir. Hatırası, Aşık Veysel'in Şarkışla'nın Sivrihalan Köyü'nde bulunan kabri, 1952'de senaryosunu Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun yazdığı, Metin Erksan'ın yönettiği Karanlık Dünya filminde Aşık Veysel'de oynadı. Film, Anadolu'daki ekinleri cılız ve kısa boylu gösterdiği için yasaklandı. Filmde, Kaçan Eşe Esma'nın çorabına para koyma olayı gerçek olmamakla birlikte özellikle kadın hakları aktivistleri ve geniş halk kitleleri tarafından gündemde tutulmuş ve Aşık Veysel'in eserlerinde yansıttığı değerlerle ilişkilendirilmiştir. Gerçekse köye tekrar dönen Esma'ya mağduriyet yaşamaması için ölümüne kadar destek olduğudur. 2014 yılının Kasım ayında Devlet Opera ve Balesi Aşık Veysel'in ölümünün 41. yılı anısına onun türkülerinden yola çıkarak hazırlanan tek perdelik dans tiyatrosu Dostlar Beni Hatırlasın sahneye konulmuştur. 17 Kasım 2014'te yapılan premiere, onur konu olarak Aşık Veysel'in kızı Menekşe Süzer ve torunları Gündüz Şatıroğlu, Hayrettin Süzer, Nazender Süzer, Halil Süzer ve Gülizar Bulger katılmıştır. Gösterinin rejisörlüğünü İhsan Benger yaparken, gösteride Almula Ersoy, Ayşegül Aydemir, Deniz Alp, Sevim Başol ve Müge Gündüz gibi isimler rol almıştır. Aşık Veysel'in hayatını anlatan bir başka film olan Aşık, 2016'da çıktı. Bilal Babaoğlu tarafından yazılıp yönetilen filmde, Aşık Veysel'i Emirhan Kartal, ilk eşi Esma'yı Meltem Miraloğlu ve ikinci eşi Gülüzar'ı Aşık Veysel'in torunu tiyatro oyuncusu Yeliz Şatıroğlu canlandırmıştır. 2023 yılında Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi'nde anısına bir oda oluşturuldu. Odada Aşık Veysel'in kişisel eşyaları, fotoğrafları, silikon heykeli, plakları, kasetleri ve köy yaşantısını yansıtan eşyaları yer aldı. Aşık Veysel Müzesi, Büyük Halk Ozanı Aşık Veysel'in yaşadığı Sivrihalan Köyü'ndeki evi, 1982 yılından itibaren Kültür Bakanlığı tarafından müzeye dönüştürülmüştür. Aşık Veysel'in kişisel eşyaları, bal mumu heykeli, sazları, fotoğraflar bulunmaktadır.

Anma Töreni ve Aşıklar Bayramı. Her yıl 16-21 Mart tarihleri arasında Şarkışla Sivrihalan Köyü'nde Anma Törenleri ve Aşıklar Bayramı düzenlenmektedir. Aşık Veysel Kültür Derneği. Aşık Veysel Kültür Derneği 1972 yılında Aşık Veysel Şatıroğlu'nun izni alınarak kurulmuştur. Derneğin amacı halk ozanının bütün yönleriyle tanıtmak ve yaşatmak için sosyal ve kültürel faaliyetler yürütmektedir. Dernek kurulduğu günden bu yana özellikle Aşık Veysel'in ölüm yıl dönümü olan 21 Mart haftasında anma programları düzenlenmektedir. 1972'de kurulan derneğin faaliyetleri ülkenin siyasi değişimlerinden etkilenmiş ve zaman zaman kesintiye uğramıştır. Dernek bir dönem Dost Dost adında bir dergi çıkarmıştır. 2015-2018 yılları arasında torunlarından Gündüz Şatıroğlu dernek başkanlığını yürütmüş, bu dönemde başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere UNESCO, yerel yönetimler, üniversiteler ve ressam Tunca İyice Tuncel ile birlikte kültür sanat projeleri hayata geçirilmiştir. Projeler arasında Dostlar Beni Hatırlasın, Uzun İnce Yol, Renklerdeki Işıl, Toprak Gibidir Veysel ve Bendeki Aşk Olmasa yoğun ilgi görmüştür. Gündüz Şatıroğlu, Aşık Veysel bibliyografyası hazırlanmasına katkı sağlamıştır. Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu. Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu, Aşık Veysel'in vasiyeti dikkate alınarak adının verildiği ilk eğitim kurumu olma niteliği taşımaktadır. Cumhuriyet Üniversitesi'ne bağlı olan kurum, ortalama 700-800 öğrenci mevcuduyla öğrenime devam etmektedir.

0: Kültür Panorama. 38 saniyede bugün.
1: Kayseri'den Antalya'ya giden iki genç arkadaş girdikleri denizde boğularak hayatını kaybetti. Kayseri-Malatya karayolunda seyir halinde bulunan bir araç alev alarak yandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere yarın Kayseri'ye geliyor. Kayseri Belsin'de ticari bir araç ile otomobilin çarpışması sonucunda trafik kazası meydana geldi. Zümrüt Mahallesi'ndeki boş arazide çıkan anız yangını çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.
0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
2: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Burada konuşan Milletvekili Cıngı, Kayseri'deki üniversiteler hakkında bilgi verdi. Cıngı şunları söyledi.
3: Üniversite tercih ederken sadece fakülte, bina, bölüm, hocaları ve eğitim kalitesini tercih etmiyorsunuz. Aynı zamanda üniversitenin bulunduğu şehrin de sizin eğitim hayatınızda çok önemli bir rolü olduğunu hatırlatmak istiyorum. Burada lojistik açıdan ülkemizin tam ortasında bulunması hasebiyle hava ve kara yollarının, demir yollarının ulaşım merkezinde ve sosyo-kültürel açıdan da bir üniversite öğrencisinin ihtiyacı olan bütün altyapıya sahip çok gelişmiş bir şehir. Özellikle Erciyes Kayak Merkezimizin kışın şehrimizde oluşturmuş olduğu büyük turizm potansiyeli ve uluslararası misafir kabulü oradaki üniversite öğrencilerimize de çok sayıda hem part-time iş imkanı hem de çok ciddi bir sosyalleşme hazırlıyor. Doğru tercih yapmak, tercih yapacak arkadaşlarımızın da Kayseri'deki 5 üniversiteden bir tanesini seçmesi hem de şehrimizin ivmelenen gelişimine katkı sağlayacak ve değerli insan kaynağını şehrimize adapte etme konusunda da bizlere güç verecektir, destek verecektir.
2: Kayseri Tekvanlı İl Temsilcisi Özben Şimşek, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı ziyaret ederek Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Erva Spor Okulları hakkında bilgiler aktardı. 7. Uluslararası Kültepe toplantısı 11 ülkeden 49 bilim insanını aynı çatı altında buluşturdu. 2 yılda bir düzenlenen ve Kültepe Kanişte çevresindeki bölgelerde yürütülen bilimsel çalışmalara uluslararası katkıyı artırmak amacıyla toplantı 4 gün boyunca yoğun bilimsel oturumları ev sahipliği yaptı. Kayseri dahil 4 ilin sağlık yöneticilerinin katılımıyla halk sağlığı hizmetleri değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıda sahada yürütülen çalışmalarla karşılaşılan ihtiyaçlar ve çözümleri masaya yatırıldı. Kayseri'de tıp öğrencisi Yaren Mercan'ın kullandığı motosiklete çarparak düşmesi sonucu ölümüne sebep olan alkollü sürücünün yargılandığı dava yine ertelendi. Türkiye genelindeki tüm okullarda güvenliği artırmak amacıyla 30 bin yeni güvenlik görevlisi İşkur üzerinden istihdam edilmesi planlanıyor. Okul giriş ve çıkışlarını kontrol edecek personele ise dedektörle arama yetkisi verilecek. Polis meslek yüksek okulları başvuruları başladı. Bu kapsamda 2506 erkek, 630'lu kadın ve 60'ı şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları olmak üzere toplam 3250 öğrenci alınacak. Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 16 sözleşmeli personel alımı yapılacak. BDDK verileri doğrultusunda hazırlanan 2026 Haziran ayı tarımsal kredi borcu sıralamasına göre Kayseri'deki çiftçilerin bankaları olan toplam kredi borcu 36 milyar 741 milyon 900 bin lira olarak hesaplandı. Türkiye U15 kız milli takımının 12-18 Ağustos tarihleri arasında TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleştirilecek seçme kampı kadrosuna Kayseri'den 3 sporcu davet edildi. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.
4: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
1: Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde Sivaslar Günü etkinlikleri kapsamında Ebru Yaşar ve Ayaz Aydın Kayseri'ye geliyor. Bunun yanı sıra Fuar 38 kapsamında Sefa Doğanay Gazinosu, yaz sineması etkinlikleri, çocuklara özel etkinlikler ve daha fazlası bu hafta sizlerle birlikte olacak. İşte bu haftanın etkinlikleri. Kayseri'deki etkinliklerde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenecek Dünya Sivaslılar Günü 3. buluşması ve Sivaslılar Günü kutlamasında Ebru Yaşar sahne alacak. Programda ayrıca Ayaz Aydın, Namık Kemal Bilgin, Özlem Çömez Utan, Muzaffer Elitaş ve Ferihan Atik performans sergileyecek. Bunun yanı sıra Kerem İlhaslı Butik Otel'de Bülent Serttaş sahne alacak. Etkinlikler bitmedi. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleşecek Millet Fest kapsamında Burak King ve Umut Kaya sahne alacak. Ayrıca Koca Sinan Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Fuar 38 kapsamında Sefa Doğanay bu hafta sahne alacak. Çocuklar için ise Rafat Antayfa DJ gösterisi sizlerle birlikte olacak. Bu haftanın tiyatro oyunlarında ise Deli Bayram oyunu sizleri bekliyor. Bu hafta vizyona giren filmlerde ise Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün ve Özgür Kedi Skadi sizleri bekliyor. Yaz sineması günlerinde ise Selvi Boylum Al Yazmalım ve Neşeli Günler filmleri sizlerle birlikte olacak. Bu hafta Kayseri'deki etkinlikleri dinlediniz. Gelecek hafta farklı etkinliklerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdus Savar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Velihat Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan Üçlü Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında derneğin yönetimine kayyum atanmasına ve tüm faaliyetlerinin tedbiren durdurulmasına karar verildi. Adalet Bakanlığı önce Bakan Akın Gürlüğün eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesiyle görüşmesine ilişkin açıklamada bulunuldu. Bakan Gürlek, "İnşallah burada karanlık bir nokta kalmayacak, sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağız," dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, her hayvanın dijital bir kimliği olacak. Doğumundan başlayıp aşıları, sağlık kayıtları, hareketleri, satış ve kesim süreçleri güvenli şekilde elektronik ortamdan takip edilecek, dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı rüşvet ve irtikap suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 15 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken yakalanarak tutuklanan FETÖ üyesi Burkay Karatepe'ye yardım ettiği belirlenen Karatepe'nin ablası Ayşe Alanur Karatepe Muğla'da yakalandı. Milli Savunma Bakanlığı, Güneydoğu Avrupa Tugayı karargahının Kuzey Makedonya'dan İstanbul'a taşındığını açıkladı. Karargah 31 Ağustos tarihinde aktif hale gelecek ve 2038 senesine kadar Türkiye'de görev yapacak. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Burada konuşan Milletvekili Cıngı, Kayseri'deki üniversiteler hakkında bilgi verdi. Cıngı şunları söyledi.
2: Üniversite tercih ederken sadece fakülte, bina, bölüm, hocaları ve eğitim kalitesini tercih etmiyorsunuz. Aynı zamanda üniversitenin bulunduğu şehrin de sizin eğitim hayatınızda çok önemli bir rolü olduğunu hatırlatmak istiyorum. Burada lojistik açıdan ülkemizin tam ortasında bulunması hasebiyle hava ve karayollarının, demir yollarının ulaşım merkezinde ve sosyo-kültürel açıdan da bir üniversite öğrencisinin ihtiyacı olan bütün altyapıya sahip çok gelişmiş bir şehir. Özellikle Erciyes Kayak Merkezimizin kışın şehrimizde oluşturmuş olduğu büyük turizm potansiyeli ve uluslararası misafir kabulü oradaki üniversite öğrencilerimize de çok sayıda hem part-time iş imkanı hem de çok ciddi bir sosyalleşme hazırlıyor. Doğru tercih yapmak, tercih yapacak arkadaşlarımızın da Kayseri'deki 5 üniversiteden bir tanesini seçmesi hem de şehrimizin ivmelenen gelişimine katkı sağlayacak ve değerli insan kaynağını şehrimize adapte etme konusunda da bizlere güç verecektir, destek verecektir.
1: Kayseri Tekvanlı İl Temsilcisi Özben Şimşek, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı ziyaret ederek Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Erva Spor Okulları hakkında bilgiler aktardı. 7. Uluslararası Kültepe toplantısı 11 ülkeden 49 bilim insanını aynı çatı altında buluşturdu. 2 yılda bir düzenlenen ve Kültepe Kanişte çevresindeki bölgelerde yürütülen bilimsel çalışmalara uluslararası katkıyı artırmak amacıyla toplantı 4 gün boyunca yoğun bilimsel oturumları ev sahipliği yaptı. Kayseri dahil 4 ilin sağlık yöneticilerinin katılımıyla halk sağlığı hizmetleri değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıda sahada yürütülen çalışmalarla karşılaşılan ihtiyaçlar ve çözümleri masaya yatırıldı. Kayseri'de tıp öğrencisi Yaren Mercan'ın kullandığı motosiklete çarparak düşmesi sonucu ölümüne sebep olan alkollü sürücünün yargılandığı dava yine ertelendi. Türkiye genelindeki tüm okullarda güvenliği artırmak amacıyla 30 bin yeni güvenlik görevlisi İşkur üzerinden istihdam edilmesi planlanıyor. Okul giriş ve çıkışlarını kontrol edecek personele ise dedektörle arama yetkisi verilecek. Polis meslek yüksek okulları başvuruları başladı. Bu kapsamda 2506 erkek, 630'lu kadın ve 60'ı şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları olmak üzere toplam 3250 öğrenci alınacak. Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 16 sözleşmeli personel alımı yapılacak. BDDK verileri doğrultusunda hazırlanan 2026 Haziran ayı tarımsal kredi borcu sıralamasına göre Kayseri'deki çiftçilerin bankaları olan toplam kredi borcu 36 milyar 741 milyon 900 bin lira olarak hesaplandı. Türkiye U15 kız milli takımının 12-18 Ağustos tarihleri arasında TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleştirilecek seçme kampı kadrosuna Kayseri'den 3 sporcu davet edildi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: sevgili sürücüler, trafikte şerit ihlali yaşam ihmalidir.

Bazı insanlar kelimelerle konuşur, bazıları notalarla. Ve bazı dahiler vardır ki, yüzyıllar sonra bile bizi hala dinlemeye mecbur bırakır. 91.8 Radyo Radar'da Dahilerin Orkestrası programımızdan herkese merhaba. Bu programda yalnızca klasik müzik dinlemeyeceğiz, bu müziği yapan zihinlerin dünyasına da misafir olacağız. Çünkü bir senfoniyi gerçekten duymak, onu yazan insanı tanımaktan geçer. Bugün programımızda Claude Debussy'yi konuk edeceğiz.

Paris yakınlarında 22 Ağustos 1862'de doğan Debussy'nin anne ve babası porselen eşya satan bir dükkan işletmekteydi. Müzikal yeteneği ilk defa Chopin'in bir öğrencisi olan piyano öğretmeni Bayan Maud tarafından keşfedildi. Bayan Maud onu Paris Konservatuvarı'na gönderdi ve Debussy orada 1872'den itibaren 10 yıl eğitim gördü. Sanatçı başlangıçta piyano virtüözü olmak istiyordu fakat 1878 ve 1879'daki piyano sınavlarından kalınca bu fikirden vazgeçti, kompozisyon derslerine devam etti ve bu sayede 1884'te Roma ödülünü alarak Roma'da 3 yıl eğitim görme şansına erişti.

Claude Debussy, piyano öğretmeni Marmontel'in kendisini tavsiye etmesi üzerine 1879-1882 yılları arasında Bayan Nadessa Mek'in evinde özel piyanist olarak çalışma şansına erişti. Bir Rus mühendisin zengin dul eşi olan Bayan von Mek, evinde daima bir piyanist, bir kemancı ve bir cellocu bulundururdu. Bayan von Mek, Çaykovski'nin finansal destekçisiydi ve iletişimini yıllar boyu sadece mektuplarla sürdürdüğü Çaykovski'ye hayrandı. Debussy, onun evinde bol bol Çaykovski'nin oda müziği eserlerini ve patronunun istekleri doğrultusunda doğaçlama eserler çaldı, çocuklara piyano dersleri verdi ve bir yaz Bayan von Mek'le birlikte Floransa, Venedik, Viyana ve Moskova'yı gezdi. Bu gezi sırasında Viyana'da Wagner'in Tristan und Isolde operasını dinleyerek çok etkilendi.

1890'lar Debussy'nin kariyerindeki en verimli dönemiydi. Bu dönemin en önemli eseri Pelas et Malisenda operasıydı. Bu eserin 1902'deki seslendirilişi uluslararası bir başarı oldu. Pelas'tan sonra ünlenen Debussy, Avrupa başkentlerini gezerek eserlerini piyanist veya orkestra şefi olarak seslendirdi. Bu dönemde yazdığı makalelerle esprili bir eleştirmen olarak da tanındı. 1887'den itibaren kendisini bir besteci olarak gören Debussy, kendi eserlerini çaldığı bazı zamanlar hariç sahneye piyanist veya orkestra şefi olarak çıkmadı. Arkadaş çevresi müzisyenlerden değil, şair Stephen Malmer'in evine gidip gelen emperyonist şairler veya ressamlardan oluşuyordu. Bu çevrenin etkisi, ilk önemli orkestra eseri Bir Tabiat İlahının Öğleden Sonrası adlı senfonik şiirden kendisini gösteriyordu. Bu eserin 1894'te sahnelenmesi, emperyonist müziğin doğuşuna işaret etti ve Debussy'nin 20 yıl sürecek en verimli dönemini başlattı. Bu dönemde Nocturne'ler, Deniz ve Tablolar adlı orkestra eserleri, çok sayıda piyano eseri, çeşitli şarkılar ve oda müziği eserleri, bale müziği ve tek operasını yazdı.

Debussy'nin çok sayıda kadınla ilişkisi olmuştu. Bu kadınlardan metresi Gabrielle Dupont intihara teşebbüs etmişti. Ayrıca Debussy de sanatçılara özgü bir tutku yoğunluğuyla sürekli intihar düşüncesi taşımaktaydı. 1899'da bir terzi olan Roselia Texer ile evlendi. Roselia Texer'la aralarındaki kültür farkı ve Texer'ın Debussy için kültürel anlamda yetersiz kalması sebebiyle Debussy 1904'te eşini bir bankacı eşi olan amatör şarkıcı Emma Bardak için terk etti. Emma ile bir apartman dairesine taşındı ve ömrünün geri kalanını orada geçirdi. 1905'te Claude Emma adlı kızı doğdu ve 1908'de Bayan Bardak'la evlendi. Children's Corner adlı eserini kızına adadı.

Kansere yakalanan ve bu hastalık yüzünden enerjisi tükenen Debussy, her şeye rağmen beste yapmayı sürdürdü. Ancak 1914'te Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesi üzerine müziğe olan ilgisini kaybetti. Bu kadar insan kahramanca ölümle yüzleşirken ne gülebildiğini ne de gözyaşı dökebildiğini söyledi ve bir yıl süren sessizliğe gömüldü. Ancak daha sonra besteleriyle mücadeleye katılması gerektiğini düşünerek en son eserlerini verdi. Son eseri olan Piyano ve Keman için sonatı 1917'de seslendirdi ve Debussy burada piyanoyu kendisi çaldı. Sanatçı 1918'in Mart ayında Paris bombardımanında hayatını kaybetti.

Debussy'nin ritim anlayışı serbestti. Ölçü hissini bilinçli olarak belirsizleştirdi. Müziği yürütmedi, adeta süzdürdü. Melodiler uzun ve dramatik olmadı, kısa ve kırılgan motiflerle şekillendi. Orkestrayı güç göstergesi için değil, bir renk paleti gibi kullandı. Flüt, arp ve yaylı çalgılar ön plana çıktı, sert ve keskin seslerden kaçındı. Şeffaf ve katmanlı bir doku oluşturdu. Doğa, Debussy için önemli bir ilham kaynağı oldu. Deniz, sis, rüzgar ve ışık müziğinde sıkça hissedildi. O, romantik dönemin duygusal yoğunluğunu geride bıraktı ve modern müziğin kapısını araladı. Kendisinden sonra gelen pek çok besteciyi etkiledi, onunla birlikte müzik ne anlatıyor sorusundan çok ne hissettiriyor sorusuna yöneldi.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdussever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Velihat Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan Üçlü Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında derneğin yönetimine kayyum atanmasına ve tüm faaliyetlerinin tedbiren durdurulmasına karar verildi. Adalet Bakanlığı'nca Bakan Akın Gürlüğ'ün eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesiyle görüşmesine ilişkin açıklamada bulunuldu. Bakan Gürlek, "İnşallah burada karanlık bir nokta kalmayacak, sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağız," dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, her hayvanın dijital bir kimliği olacak. Doğumundan başlayıp aşıları, sağlık kayıtları, hareketleri, satış ve kesim süreçleri güvenli şekilde elektronik ortamdan takip edilecek, dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı rüşvet ve irtikap suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 15 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken yakalanarak tutuklanan FETÖ üyesi Burkay Karatepe'ye yardım ettiği belirlenen Karatepe'nin ablası Ayşe Alanur Karatepe Muğla'da yakalandı. Milli Savunma Bakanlığı, Güneydoğu Avrupa Tugayı karargahının Kuzey Makedonya'dan İstanbul'a taşındığını açıkladı. Karargah 31 Ağustos tarihinde aktif hale gelecek ve 2038 senesine kadar Türkiye'de görev yapacak. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Burada konuşan Milletvekili Cıngı, Kayseri'deki üniversiteler hakkında bilgi verdi. Cıngı şunları söyledi.
2: Üniversite tercih ederken sadece fakülte, bina, bölüm, hocaları ve eğitim kalitesini tercih etmiyorsunuz. Aynı zamanda üniversitenin bulunduğu şehrin de sizin eğitim hayatınızda çok önemli bir rolü olduğunu hatırlatmak istiyorum. Burada lojistik açıdan ülkemizin tam ortasında bulunması hasebiyle hava ve karayollarının, demir yollarının ulaşım merkezinde ve sosyo-kültürel açıdan da bir üniversite öğrencisinin ihtiyacı olan bütün altyapıya sahip çok gelişmiş bir şehir. Özellikle Erciyes Kayak Merkezimizin kışın şehrimizde oluşturmuş olduğu büyük turizm potansiyeli ve uluslararası misafir kabulü oradaki üniversite öğrencilerimize de çok sayıda hem part-time iş imkanı hem de çok ciddi bir sosyalleşme hazırlıyor. Doğru tercih yapmak, tercih yapacak arkadaşlarımızın da Kayseri'deki 5 üniversiteden bir tanesini seçmesi hem de şehrimizin ivmelenen gelişimine katkı sağlayacak ve değerli insan kaynağını şehrimize adapte etme konusunda da bizlere güç verecektir, destek verecektir.
1: Kayseri Tekvando İl Temsilcisi Özben Şimşek, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı ziyaret ederek Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Erva Spor Okulları hakkında bilgiler aktardı. 7. Uluslararası Kültepe toplantısı 11 ülkeden 49 bilim insanını aynı çatı altında buluşturdu. 2 yılda bir düzenlenen ve Kültepe Kanişte çevresindeki bölgelerde yürütülen bilimsel çalışmalara uluslararası katkıyı artırmak amacıyla toplantı 4 gün boyunca yoğun bilimsel oturumları ev sahipliği yaptı. Kayseri dahil 4 ilin sağlık yöneticilerinin katılımıyla halk sağlığı hizmetleri değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıda sahada yürütülen çalışmalarla karşılaşılan ihtiyaçlar ve çözümleri masaya yatırıldı. Kayseri'de tıp öğrencisi Yaren Mercan'ın kullandığı motosiklete çarparak düşmesi sonucu ölümüne sebep olan alkollü sürücünün yargılandığı dava yine ertelendi. Türkiye genelindeki tüm okullarda güvenliği artırmak amacıyla 30 bin yeni güvenlik görevlisi İşkur üzerinden istihdam edilmesi planlanıyor. Okul giriş ve çıkışlarını kontrol edecek personele ise dedektörle arama yetkisi verilecek. Polis meslek yüksekokulları başvuruları başladı. Bu kapsamda 2506 erkek, 630'u kadın ve 60'ı şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları olmak üzere toplam 3250 öğrenci alınacak. Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 16 sözleşmeli personel alımı yapılacak. BDDK verileri doğrultusunda hazırlanan 2026 Haziran ayı tarımsal kredi borcu sıralamasına göre Kayseri'deki çiftçilerin bankaları olan toplam kredi borcu 36 milyar 741 milyon 900 bin lira olarak hesaplandı. Türkiye U15 kız milli takımının 12-18 Ağustos tarihleri arasında TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleştirilecek seçme kampı kadrosuna Kayseri'den 3 sporcu davet edildi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: 38 saniyede bugün.
4: Kayseri'den Antalya'ya giden iki genç arkadaş girdikleri denizde boğularak hayatını kaybetti. Kayseri-Malatya karayolunda seyir halinde bulunan bir araç alev alarak yandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere yarın Kayseri'ye geliyor. Kayseri Belsin'de ticari bir araç ile otomobilin çarpışması sonucunda trafik kazası meydana geldi. Zümrüt Mahallesi'ndeki boş arazide çıkan anız yangını çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.
3: Şehrimizden
0: en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdus Sever. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Burada konuşan Milletvekili Cıngı, Kayseri'deki üniversiteler hakkında bilgi verdi. Cıngı şunları söyledi.
2: Üniversite tercih ederken sadece fakülte, bina, bölüm, hocaları ve eğitim kalitesini tercih etmiyorsunuz. Aynı zamanda üniversitenin bulunduğu şehrin de sizin eğitim hayatınızda çok önemli bir rolü olduğunu hatırlatmak istiyorum. Burada lojistik açıdan ülkemizin tam ortasında bulunması hasebiyle hava ve kara yollarının, demir yollarının ulaşım merkezinde ve sosyo-kültürel açıdan da bir üniversite öğrencisinin ihtiyacı olan bütün altyapıya sahip çok gelişmiş bir şehir. Özellikle Erciyes Kayak Merkezimizin kışın şehrimizde oluşturmuş olduğu büyük turizm potansiyeli ve uluslararası misafir kabulü oradaki üniversite öğrencilerimize de çok sayıda hem part-time iş imkanı hem de çok ciddi bir sosyalleşme hazırlıyor. Doğru tercih yapmak, tercih yapacak arkadaşlarımızın da Kayseri'deki 5 üniversiteden bir tanesini seçmesi hem de şehrimizin ivmelenen gelişimine katkı sağlayacak ve değerli insan kaynağını şehrimize adapte etme konusunda da bizlere güç verecektir, destek verecektir.
1: Kayseri Tekvando İl Temsilcisi Özben Şimşek, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı ziyaret ederek Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Erva Spor Okulları hakkında bilgiler aktardı. 7. Uluslararası Kültepe toplantısı 11 ülkeden 49 bilim insanını aynı çatı altında buluşturdu. 2 yılda bir düzenlenen ve Kültepe Kanişte çevresindeki bölgelerde yürütülen bilimsel çalışmalara uluslararası katkıyı artırmak amacıyla toplantı 4 gün boyunca yoğun bilimsel oturumlara ev sahipliği yaptı. Kayseri dahil 4 ilin sağlık yöneticilerinin katılımıyla halk sağlığı hizmetleri değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıda sahada yürütülen çalışmalarla karşılaşılan ihtiyaçlar ve çözümleri masaya yatırıldı. Kayseri'de tıp öğrencisi Yaren Mercan'ın kullandığı motosiklete çarparak düşmesi sonucu ölümüne sebep olan alkollü sürücünün yargılandığı dava yine ertelendi. Türkiye genelindeki tüm okullarda güvenliği artırmak amacıyla 30 bin yeni güvenlik görevlisi İşkur üzerinden istihdam edilmesi planlanıyor. Okul giriş ve çıkışlarını kontrol edecek personele ise dedektörle arama yetkisi verilecek. Polis meslek yüksek okulları başvuruları başladı. Bu kapsamda 2506 erkek, 630'lu kadın ve 60'ı şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları olmak üzere toplam 3250 öğrenci alınacak. Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 16 sözleşmeli personel alımı yapılacak. BDDK verileri doğrultusunda hazırlanan 2026 Haziran ayı tarımsal kredi borcu sıralamasına göre Kayseri'deki çiftçilerin bankaları olan toplam kredi borcu 36 milyar 741 milyon 900 bin lira olarak hesaplandı. Türkiye U15 kız milli takımının 12-18 Ağustos tarihleri arasında TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleştirilecek seçme kampı kadrosuna Kayseri'den 3 sporcu davet edildi. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Müzik Radarı.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdussever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Velihat Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan Üçlü Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında derneğin yönetimine kayyum atanmasına ve tüm faaliyetlerinin tedbiren durdurulmasına karar verildi. Adalet Bakanlığı önce Bakan Akın Gürlüğ'ün eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesiyle görüşmesine ilişkin açıklamada bulunuldu. Bakan Gürlek, "İnşallah burada karanlık bir nokta kalmayacak, sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağız," dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, her hayvanın dijital bir kimliği olacak. Doğumundan başlayıp aşıları, sağlık kayıtları, hareketleri, satış ve kesim süreçleri güvenli şekilde elektronik ortamdan takip edilecek, dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı rüşvet ve irtikap suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 15 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken yakalanarak tutuklanan FETÖ üyesi Burkay Karatepe'ye yardım ettiği belirlenen Karatepe'nin ablası Ayşe Alanur Karatepe Muğla'da yakalandı. Milli Savunma Bakanlığı, Güneydoğu Avrupa Tugayı karargahının Kuzey Makedonya'dan İstanbul'a taşındığını açıkladı. Karargah 31 Ağustos tarihinde aktif hale gelecek ve 2038 senesine kadar Türkiye'de görev yapacak. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Burada konuşan Milletvekili Cıngı, Kayseri'deki üniversiteler hakkında bilgi verdi. Cıngı şunları söyledi.
2: Üniversite tercih ederken sadece fakülte, bina, bölüm, hocaları ve eğitim kalitesini tercih etmiyorsunuz. Aynı zamanda üniversitenin bulunduğu şehrin de sizin eğitim hayatınızda çok önemli bir rolü olduğunu hatırlatmak istiyorum. Burada lojistik açıdan ülkemizin tam ortasında bulunması hasebiyle hava ve karayollarının, demir yollarının ulaşım merkezinde ve sosyo-kültürel açıdan da bir üniversite öğrencisinin ihtiyacı olan bütün altyapıya sahip çok gelişmiş bir şehir. Özellikle Erciyes Kayak Merkezimizin kışın şehrimizde oluşturmuş olduğu büyük turizm potansiyeli ve uluslararası misafir kabulü oradaki üniversite öğrencilerimize de çok sayıda hem part-time iş imkanı hem de çok ciddi bir sosyalleşme hazırlıyor. Doğru tercih yapmak, tercih yapacak arkadaşlarımızın da Kayseri'deki 5 üniversiteden bir tanesini seçmesi hem de şehrimizin ivmelenen gelişimine katkı sağlayacak ve değerli insan kaynağını şehrimize adapte etme konusunda da bizlere güç verecektir, destek verecektir.
1: Kayseri Tekvando İl Temsilcisi Özben Şimşek, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı ziyaret ederek Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Erva Spor Okulları hakkında bilgiler aktardı. 7. Uluslararası Kültepe toplantısı 11 ülkeden 49 bilim insanını aynı çatı altında buluşturdu. 2 yılda bir düzenlenen ve Kültepe Kanişte çevresindeki bölgelerde yürütülen bilimsel çalışmalara uluslararası

0: katkıyı artırmak amacıyla toplantı 4 gün boyunca yoğun bilimsel oturumları ev sahipliği yaptı. Kayseri dahil 4 ilin sağlık yöneticilerinin katılımıyla halk sağlığı hizmetleri değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıda sahada yürütülen çalışmalarla karşılaşılan ihtiyaçlar ve çözümleri masaya yatırıldı. Kayseri'de tıp öğrencisi Yaren Mercan'ın kullandığı motosiklete çarparak düşmesi sonucu ölümüne sebep olan alkollü sürücünün yargılandığı dava yine ertelendi. Türkiye genelindeki tüm okullarda güvenliği artırmak amacıyla 30 bin yeni güvenlik görevlisi İşkur üzerinden istihdam edilmesi planlanıyor. Okul giriş ve çıkışlarını kontrol edecek personele ise dedektörle arama yetkisi verilecek. Polis meslek yüksek okulları başvuruları başladı. Bu kapsamda 2506 erkek, 630'lu kadın ve 60'ı şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları olmak üzere toplam 3250 öğrenci alınacak. Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 16 sözleşmeli personel alımı yapılacak. BDDK verileri doğrultusunda hazırlanan 2026 Haziran ayı tarımsal kredi borcu sıralamasına göre Kayseri'deki çiftçilerin bankaları olan toplam kredi borcu 36 milyar 741 milyon 900 bin lira olarak hesaplandı. Türkiye U15 kız milli takımının 12-18 Ağustos tarihleri arasında TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleştirilecek seçme kampı kadrosuna Kayseri'den 3 sporcu davet edildi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.

0: Sevgili sürücüler, trafikte anlık hatalar kalıcı izler bırakır.
1: Kayseri'de iz bırakanlar.
2: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca, bu seride Ali Sahip Paşa'yı konu alıyoruz. Kayseri'nin Talas ilçesinin Kiçiköy mahallesinde dünyaya gelen Ali Sahip Paşa, Osmanlı Devleti'nde en yüksek askeri makamlardan biri olan seraskerlik görevine kadar yükselmiş seçkin bir devlet adamıdır. Doğum tarihi kesin olarak bilinmese de onun Talas'tan başlayıp İstanbul'a uzanan hayatı, azim, gayret ve talihin iç içe geçtiği bir hikayeyi barındırır. Rivayete göre küçük yaşta İstanbul'a götürülen Ali Sahip, bir gün yük taşıyan bir hayvanı maharetle yönlendirirken Kasımpaşa adında yüksek rütbeli bir devlet adamının dikkatini çekti. Bu tesadüf onun hayatının seyrini değiştirdi. Kasımpaşa'nın desteğiyle eğitim hayatına yöneldi ve sonunda Mektebi Harbiye'ye girerek kurmay subay olarak mezun oldu. Gösterdiği başarılar sayesinde hızla yükseldi. Önce Miralay, ardından 1867'de Liva, 1869'da Ferik oldu. Devletin danışma organı olan Daire-i Şura'da Aza, ardından reislik yaptı. Vidin Kumandanlığı, Zaptiye Nazırlığı, İşkodra Valiliği ve Tophane Nazırlığı gibi görevlerde bulundu. 1873'te vezirlik rütbesi aldı ve kısa süre sonra 3. Ordu müşiri oldu. Onun asıl yükselişi ise seraskerlik makamıyla gerçekleşti. İlk kez 1875'te getirildiği bu görev Osmanlı ordularının başkomutanlığı anlamına geliyordu. Birkaç kez farklı makamlara atandıysa da 1885'te ikinci defa serasker oldu ve 8 Ağustos 1891'de ani kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat edene kadar bu makamda kaldı. Mezarı İstanbul Divan Yolu'ndaki 2. Mahmut Türbesi bahçesindedir. Sultan 2. Abdülhamit Ali Sahip Paşa'yı çok sever, sık sık konağına misafir giderdi. Hatta rivayete göre bir gün paşanın evinde ellerini açarak "Paşa, devlet işlerinde bu elin parmakları kadar adam kalmadı" diye yakınmıştır. Ali Sahip Paşa yalnız İstanbul'da değil, memleketi Talas'ta da izler bırakmıştır. Talas'ta bir cami, 3 çeşme, bir hamam ve annesi Esma Hanım için mezarlıkta bir türbe yaptırdı. Bu eserlerin yaşaması için de vakıflar kurdu. Böylece hem doğup büyüdüğü memleketine hem de devlete hizmetlerini kalıcı kıldı. Paşa'nın vefatı dönemin şairlerini de derinden etkiledi. Mezar taşına işlenen manzum tarih onun devlet ve millet gözündeki değerini anlatır. Kendisi gitti, güzel namı cihanda kaldı. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
1: Kayseri'de iz bırakanlar. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdus Savar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Velihat Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan Üçlü Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında derneğin yönetimine kayyum atanmasına ve tüm faaliyetlerinin tedbiren durdurulmasına karar verildi. Adalet Bakanlığı önce Bakan Akın Gürlüğün eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesiyle görüşmesine ilişkin açıklama bulunuldu. Bakan Gürlek, "İnşallah burada karanlık bir nokta kalmayacak. Sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağız." dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Her hayvanın dijital bir kimliği olacak. Doğumundan başlayıp aşıları, sağlık kayıtları, hareketleri, satış ve kesim süreçleri güvenli şekilde elektronik ortamdan takip edilecek." dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı rüşvet ve irtikap suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 15 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken yakalanarak tutuklanan FETÖ üyesi Burkay Karatepe'ye yardım ettiği belirlenen Karatepe'nin ablası Ayşe Alanur Karatepe Muğla'da yakalandı. Milli Savunma Bakanlığı, Güneydoğu Avrupa Tugayı karargahının Kuzey Makedonya'dan İstanbul'a taşındığını açıkladı. Karargah 31 Ağustos tarihinde aktif hale gelecek ve 2038 senesine kadar Türkiye'de görev yapacak. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Burada konuşan milletvekili Cıngı, Kayseri'deki üniversiteler hakkında bilgi verdi. Cıngı şunları söyledi.
2: Üniversite tercih ederken sadece fakülte, bina, bölüm, hocaları ve eğitim kalitesini tercih etmiyorsunuz. Aynı zamanda üniversitenin bulunduğu şehrin de sizin eğitim hayatınızda çok önemli bir rolü olduğunu hatırlatmak istiyorum. Burada lojistik açıdan ülkemizin tam ortasında bulunması hasebiyle hava ve karayollarının, demir yollarının ulaşım merkezinde ve sosyo-kültürel açıdan da bir üniversite öğrencisinin ihtiyacı olan bütün altyapıya sahip çok gelişmiş bir şehir. Özellikle Erciyes Kayak Merkezimizin kışın şehrimizde oluşturmuş olduğu büyük turizm potansiyeli ve uluslararası misafir kabulü oradaki üniversite öğrencilerimize de çok sayıda hem part-time iş imkanı hem de çok ciddi bir sosyalleşme hazırlıyor. Doğru tercih yapmak, tercih yapacak arkadaşlarımızın da Kayseri'deki 5 üniversiteden bir tanesini seçmesi hem de şehrimizin ivmelenen gelişimine katkı sağlayacak ve değerli insan kaynağını şehrimize adapte etme konusunda da bizlere güç verecektir, destek verecektir.
1: Kayseri Tekvando İl Temsilcisi Özben Şimşek, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı ziyaret ederek Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Erva Spor Okulları hakkında bilgiler aktardı. 7. Uluslararası Kültepe toplantısı 11 ülkeden 49 bilim insanını aynı çatı altında buluşturdu. 2 yılda bir düzenlenen ve Kültepe Kanişte çevresindeki bölgelerde yürütülen bilimsel çalışmalara uluslararası katkıyı artırmak amacıyla toplantı 4 gün boyunca yoğun bilimsel oturumları ev sahipliği yaptı. Kayseri dahil 4 ilin sağlık yöneticilerinin katılımıyla halk sağlığı hizmetleri değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıda sahada yürütülen çalışmalarla karşılaşılan ihtiyaçlar ve çözümleri masaya yatırıldı. Kayseri'de tıp öğrencisi Yaren Mercan'ın kullandığı motosiklete çarparak düşmesi sonucu ölümüne sebep olan alkollü sürücünün yargılandığı dava yine ertelendi. Türkiye genelindeki tüm okullarda güvenliği artırmak amacıyla 30 bin yeni güvenlik görevlisi İşkur üzerinden istihdam edilmesi planlanıyor. Okul giriş ve çıkışlarını kontrol edecek personele ise dedektörle arama yetkisi verilecek. Polis meslek yüksek okulları başvuruları başladı. Bu kapsamda 2506 erkek, 630'u kadın ve 60'ı şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları olmak üzere toplam 3250 öğrenci alınacak. Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 16 sözleşmeli personel alımı yapılacak. BDDK verileri doğrultusunda hazırlanan 2026 Haziran ayı tarımsal kredi borcu sıralamasına göre Kayseri'deki çiftçilerin bankaları olan toplam kredi borcu 36 milyar 741 milyon 900 bin lira olarak hesaplandı. Türkiye U15 kız milli takımının 12-18 Ağustos tarihleri arasında TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleştirilecek seçme kampı kadrosuna Kayseri'den 3 sporcu davet edildi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Mirasın izleri.
3: Dünya kültürel miraslarını dinliyorsunuz. Ben Selen Kocaman. Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası Topluluğuna katılmıştır. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bu programda Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi'nden bahsedeceğiz. Edirne'nin kalbinde yükselen bir ihtişam. 16. yüzyılın ortalarında Osmanlı Padişahı 2. Selim'in talimatıyla inşa edilen Selimiye Camii ve Külliyesi, yalnızca bir ibadet mekanı değil, Osmanlı mimarisinin zirve noktasıdır. Burası, Mimar Sinan'ın ustalık eserim olarak nitelendirdiği yaratıcı dehasının en çarpıcı göstergesidir. Kubbelerin göğe doğru yükseldiği cami, devasa boyutlarıyla insanı hemen etkiler. Yalnızca yüksekliği ve genişliği değil, aynı zamanda geometrik kusursuzluğu ve simetrik düzeniyle göz kamaştırır. Ana kubbe, dört büyük ayak üzerine oturur ve bu kubbenin çevresini saran küçük kubbeler, mekana hem zerafet hem de estetik bir denge kazandırır. Caminin iç mekanı, ışığın ve mekanın ustalıkla oynandığı bir alan gibidir. Güneşin farklı saatlerde içeri süzülen ışığı, İznik çinilerinin canlı renkleriyle buluşarak adeta bir görsel şölen yaratır. Selimiye yalnızca bir cami değildir. Bir külliye olarak Osmanlı toplumunun sosyal ve kültürel dokusunu yansıtır. Avlusunda yer alan çarşılar, kütüphane ve eğitim kurumları, halkın günlük yaşamını ibadetle birleştiren bir merkezi oluşturur. El yazması eserlerinin sergilendiği kütüphane, dönemin entelektüel yaşamına ışık tutarken, avludaki çiniler, Osmanlı bezemelerinin ve İznik çini sanatının en güzel örneklerini gözler önüne serer. Bu çiniler yalnızca teknik açıdan değil, renk ve motif çeşitliliğiyle de benzersizdir. Selimiye'deki iç dekorasyon, hala bu sanat formunda rakipsiz kabul edilir. Mimar Sinan, Selimiye'yi planlarken hem teknik hem de estetik açıdan sınırları zorlamıştır. Ayakta duran her sütun, kemer ve kubbe onun mühendislik dehasını ortaya koyar. Caminin simetrisi, kubbenin orantısı ve mekanın içindeki görsel uyum, onun sanatsal vizyonunun en açık kanıtıdır. Selimiye Camii, Osmanlı mimarisinin altın çağının bir yansımasıdır. Sadece bir ibadet yeri değil, aynı zamanda bir mimarlık manifestosu, bir kültür ve sanat mabedidir. Bugün Selimiye'yi ziyaret edenler, tarihin ve sanatın iç içe geçtiği bu alanda zamanın ötesine bir yolculuk yapar. Her adımda Mimar Sinan'ın dehasını, Osmanlı toplumunun estetik anlayışını ve ibadetle sanatın birleşimini hisseder. Caminin kubbesi gökyüzüne yükselirken insanı da ruhsal bir yükselişe davet eder. 2011 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilen Selimiye Camii ve Külliyesi, yalnızca Türkiye'nin değil, tüm insanlığın ortak hazinesidir. Burada geçmişin, sanatın ve inancın bir araya geldiği bu eşsiz mekan, ziyaretçilerine yüzyıllar boyunca büyüleyici bir deneyim sunmaya devam etmektedir. Selimiye, taşlarında, kubbelerinde ve çinilerinde yaşayan bir tarih, bir kültür ve bir sanat destanıdır. Mirasın izlerini dinlediniz. Bir sonraki Dünya Mirası'nda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Mirasın izleri.

0: Dijital Manşet.
1: Dijital Manşet'le birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Pekin Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada insan beyninin kıvrımlı yüzeyini 10 milisaniyenin altında bir sürede ve yüksek hassasiyetle modelleyebilen yeni bir memristör çip geliştirildi. Çin Bilimler Akademisi Şangay Mikrosistem ve Bilgi Teknolojileri Enstitüsü işbirliğiyle üretilen çiple ilgili çalışma Science dergisinde yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, satın aldığı yazma eserlerden oluşan yeni yazmalar koleksiyonu kapsamında kataloglama ve dijitalleştirme çalışmaları tamamlanan 6388 yazma eseri dijital ortamda araştırmacıların erişimine sunacak. Bilim insanları dünyadan 49 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızın yörüngesinde bulunan gezegende atmosfer varlığına dair önemli izler tespit etti. Keşif, gezegenin yaşam barındırma potansiyeline sahip olabileceğini gösterdi. Amazon yağmur ormanlarının altında yürütülen yeni bir lidar araştırması, antik döneme ait yüzlerce gizli yapıyı ortaya çıkardı. Elde edilen veriler bölgedeki antik medeniyetin sanılandan çok daha büyük olduğunu ve zirve döneminde milyonlarca insana ev sahipliği yapmış olabileceğini gösterdi. Bilge Uz Yapay Zeka Destekli Kişiselleştirilmiş Medya İzleme Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca bu yıl 11.si düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri'nde yapay zeka kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.
0: Dijital Manşet. (38 saniyede bugün).
2: Kayseri'den Antalya'ya giden iki genç arkadaş girdikleri denizde boğularak hayatını kaybetti. Kayseri-Malatya karayolunda seyir halinde bulunan bir araç alev alarak yandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere yarın Kayseri'ye geliyor. Kayseri Belsin'de ticari bir araç ile otomobilin çarpışması sonucunda trafik kazası meydana geldi. Zümrüt Mahallesi'ndeki boş arazide çıkan anız yangını çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.
0: (38 saniyede bugün).
3: Radyo Radar 91.8.

tatsızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdus Savar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Velihat Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan Üçlü Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında derneğin yönetimine kayyum atanmasına ve tüm faaliyetlerinin tedbiren durdurulmasına karar verildi. Adalet Bakanlığı önce Bakan Akın Gürlüğün eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesiyle görüşmesine ilişkin açıklamada bulunuldu. Bakan Gürlek, "İnşallah burada karanlık bir nokta kalmayacak, sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağız," dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, her hayvanın dijital bir kimliği olacak. Doğumundan başlayıp aşıları, sağlık kayıtları, hareketleri, satış ve kesim süreçleri güvenli şekilde elektronik ortamdan takip edilecek, dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı rüşvet ve irtikap suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 15 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken yakalanarak tutuklanan FETÖ üyesi Burkay Karatepe'ye yardım ettiği belirlenen Karatepe'nin ablası Ayşe Alanur Karatepe Muğla'da yakalandı. Milli Savunma Bakanlığı, Güneydoğu Avrupa Tugayı karargahının Kuzey Makedonya'dan İstanbul'a taşındığını açıkladı. Karargah 31 Ağustos tarihinde aktif hale gelecek ve 2038 senesine kadar Türkiye'de görev yapacak. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Burada konuşan Milletvekili Cıngı, Kayseri'deki üniversiteler hakkında

0: Bilgi verdi. Cıngı şunları söyledi.
1: Üniversite tercih ederken sadece fakülte, bina, bölüm, hocaları ve eğitim kalitesini tercih etmiyorsunuz. Aynı zamanda üniversitenin bulunduğu şehrin de sizin eğitim hayatınızda çok önemli bir rolü olduğunu hatırlatmak istiyorum. Burada lojistik açıdan ülkemizin tam ortasında bulunması hasebiyle hava ve kara yollarının, demir yollarının ulaşım merkezinde ve sosyokültürel açıdan da bir üniversite öğrencisinin ihtiyacı olan bütün altyapıya sahip çok gelişmiş bir şehir. Özellikle Erciyes Kayak Merkezimizin kışın şehrimizde oluşturmuş olduğu büyük turizm potansiyeli ve uluslararası misafir kabulü oradaki üniversite öğrencilerimize de çok sayıda hem part-time iş imkanı hem de çok ciddi bir sosyalleşme hazırlıyor. Doğru tercih yapmak, tercih yapacak arkadaşlarımızın da Kayseri'deki 5 üniversiteden bir tanesini seçmesi hem de şehrimizin ivmelenen gelişimine katkı sağlayacak ve değerli insan kaynağını şehrimize adapte etme konusunda da bizlere güç verecektir, destek verecektir.
0: Kayseri Tekvanlı İl Temsilcisi Özben Şimşek, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı ziyaret ederek Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Erva Spor Okulları hakkında bilgiler aktardı. 7. Uluslararası Kültepe toplantısı 11 ülkeden 49 bilim insanını aynı çatı altında buluşturdu. 2 yılda bir düzenlenen ve Kültepe Kanişte çevresindeki bölgelerde yürütülen bilimsel çalışmalara uluslararası katkıyı artırmak amacıyla toplantı 4 gün boyunca yoğun bilimsel oturumları ev sahipliği yaptı. Kayseri dahil 4 ilin sağlık yöneticilerinin katılımıyla halk sağlığı hizmetleri değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıda sahada yürütülen çalışmalarla karşılaşılan ihtiyaçlar ve çözümleri masaya yatırıldı. Kayseri'de tıp öğrencisi Yaren Mercan'ın kullandığı motosiklete çarparak düşmesi sonucu ölümüne sebep olan alkollü sürücünün yargılandığı dava yine ertelendi. Türkiye genelindeki tüm okullarda güvenliği artırmak amacıyla 30 bin yeni güvenlik görevlisi İşkur üzerinden istihdam edilmesi planlanıyor. Okul giriş ve çıkışlarını kontrol edecek personele ise dedektörle arama yetkisi verilecek. Polis meslek yüksek okulları başvuruları başladı. Bu kapsamda 2506 erkek, 630'u kadın ve 60'ı şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları olmak üzere toplam 3250 öğrenci alınacak. Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 16 sözleşmeli personel alımı yapılacak. BDDK verileri doğrultusunda hazırlanan 2026 Haziran ayı tarımsal kredi borcu sıralamasına göre Kayseri'deki çiftçilerin bankaları olan toplam kredi borcu 36 milyar 741 milyon 900 bin lira olarak hesaplandı. Türkiye U15 kız milli takımının 12-18 Ağustos tarihleri arasında TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleştirilecek seçme kampı kadrosuna Kayseri'den 3 sporcu davet edildi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, direksiyon başındayız, cep telefonu kapsama alanı dışındayız.
4: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Beste ve Güfte programımızla bugün de karşınızdayız. Bugün programımızda ilk sanatçımız Emel Sayın. Sanatçı, 1926'da Türkiye'ye gelen muhacir ailenin 4 kız çocuğundan en büyüğü olan sanatçı babasının Toprak Mahsulleri ofisinde tekel baş memuru olarak görev yaptığı Şarkış'ta Sivas'ta 20 Kasım'da dünyaya geldi. Müzik kariyerine küçük yaşlarda adım attı ve ilk olarak 13 yaşında Arif Sami Toker'den müzik dersleri almaya başladı. Sanatçı, Toker'in yetiştirdiği en ünlü ve en yetenekli sanatçı olarak kabul edilir. Keşke.

Sayın 3 yıl Münir Nurettin Selçuk'tan ders alarak müzik eğitimine devam etti. Uzunköprü'de Gazi Turhan Bey Ortaokulu ve Çapa Anadolu Öğretmen Lisesi'nden mezun olduktan sonra 3 yıl süresince İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Beşiktaş Şan Bölümünde Fransa'da zamanında Münir Nurettin Selçuk'a da hocalık yapmış olan Şan hocası Alice Roselta'dan dersler aldı. Yine aynı dönem arkadaşları Mine Mater, Erkin Koray ile birlikte Muhittin Sadak'tan da solfej dersleri aldı. Bu arada Hürriyet Haber Ajansı'nın açtığı yarışmada Münir Nurettin Selçuk'a ait klasik bir eseri okuyarak ses kraliçesi seçildi.

Emel Sayın henüz 17 yaşındayken Ankara Gençlik Parkı'nda Necdet Yazar'ın gazinosunda ilk defa sahneye çıktı. 1963 yılında Ankara Radyosu'na sınavlı solist olarak girdi ve yaklaşık 7 yıl hizmet verdi. Ankara seyircisi karşısında sahne tecrübesi kazanan sanatçı, Egemen Bostancı'nın teklifiyle İstanbul müzik piyasasına transfer oldu ve Lalezar gazinosunda az solist olarak sahne almaya başladı. Tüm bunlar olurken de İstanbul Radyosu'na geçti ve İstanbul'a yerleşti.

İstanbul'a gidişiyle yoğun bir çalışma dönemine giren Emel Sayın, pek çok müzik albümünün yanı sıra sinema filmlerinde de rol almaya başladı. İstanbul'a gidişiyle ilk stüdyo albümü çalışması Sus Sus Sus'a imza atarak sanat kariyerini başlatan sanatçı, aynı yıl Gel Gel Gel ve Doyamadım Sana çalışmalarına 1971 yılı içerisinde imza atarak sanat kariyerine iki teknikten oluşan üç ayrı plak çalışmasıyla giriş yapan Sayın'ın ilk plak çalışmasında yer verdiği şarkı başrollerini Hülya Koçyiğit ve Erol Büyükburcu'nun paylaştığı 1968 yapımlı Sus Sus Kimseler Duymasın isimli filme ismini veren şarkıda film müziği olarak yer aldı. Yer!

Sanatçı 1972 yılında son 10 yılın en sevilen 10 şarkısı adında 10 Türk sanat müziği şarkısından oluşan albümü çıkarmış, albüm 100 bine yakın satarak rekor kırmıştır. Yine bu albümde yer alan şarkılar, çeşitli Türk filmlerinin film müziği olma özelliğini de göstermektedir. 1973 yılındaysa Emel Sayın 73 ve sonraki sene yılındaysa Emel Sayın 74 müzik albümünü yayınlar. Modern folk üçlüsüyle Hasan Cihat Örter'in düzenlemelerini yaptığı İstanbul Şarkıları adlı müzikal çalışmaları da bulunur. Yapı Kredi Bankası destekli albüm çalışması yapmaya bu dönemde başlar.

Sanatçı 1966 yılında 21 yaşındayken ilk eşi İsmet Kasapoğlu ile evlenmiş, 1975 yılında boşanmış, 1976 yılında yeniden evlenmiştir. Yine İsmet Kasapoğlu'yla 1979 yılında yeniden boşanmıştır. Sayın 1970'li yıllarda Tarık Akan'la 4 yıl boyunca aşk yaşamış, Mavi Boncuk filminin çekim aşamalarında başlayan yakınlaşmayla ilgili Tarık Akan daha sonraki yıllarda yaptığı bir röportajda Sayın'la birlikteliğine dair soruya, Emel Sayın'ın zirve olduğu yıllardı. Şarkıları, fiziği, sıcaklığıyla etkileyiciydi. Bu sıcaklık gerçek hayata da taşınmış olabilir. Bunu inkar etmenin bir anlamı yok, ifadelerini kullanır. Emel Sayın'sa yaptığı bir açıklamada, Tarık Akan'ın adını vermeden, ondan sonra hiç aşk yaşamadım, ifadelerini kullanır. 78 yaşındaki sanatçı, yaşamına hala İstanbul'da devam etmektedir.

Şimdiki sanatçımızsa büyük bestekar Saadettin Kaynak. Yalnız sanatçımızın bestelerini kendi seslendirmediği için onun bestelerini çeşitli sanatçılardan birlikte dinleyeceğiz.

Sanatçı aslen Rize'nin Derepazarı ilçesinden olan Ali Alaaddin Efendi ve Havva Hanım'ın oğludur. 1895 yılında İstanbul'un Taş Kasaba semtinde doğan Saadettin Kaynak, sesinin güzelliği nedeniyle henüz 10 yaşındayken hafız olmuştur. Öğretmenleri Hafız Melek Efendi, Kasımpaşa Küçük Piyale Camii İmamı Hafız Cemal Efendi, Neyzen Emin Dede ve Muallim Kazım Uz'dur. Dini müzikle din dışı müziği birlikte yürütmüş, ilk bestesi olan Hüzzam şarkısı Hicran-ı Elemi 1926 yılında yazmıştır. Sanatçı döneminde Türkçe ezan seslendiren imamlardan da biridir.

Sanatçı tüm yaşamı boyunca 42 farklı makamda 350'ye yakın eser bırakmıştır. 1940 ve 50 yılları arasında 80'in üzerinde film müziği bestelemiş, 1955 yılında ise felç geçirmiştir. Hafız Saadettin Kaynak, 3 Şubat 1961 tarihinde İstanbul'da Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde hayata gözlerini yummuştur.

Bestekar Saadet'in Kaynak vasiyetinde şöyle der. Bu evde benim bir pardesüm, iki kat elbisem, bir bavulum, bir radyom, bir buzdolabım var. Bunları Gülfiye'ye bırakıyorum. Benim evimde birikmiş param yoktur. Emri hak vaki olduğu zaman sıra servilerdeki apartmanımın 1-3-9 numaralı dairelerinden kiralar alınıp cenazemin teçhis ve teklifine sarf edilsin. Cenaze namazım Nuru Osmaniye Camii Şerifinde kılınsın. Merkez Efendi'de kabrim hazırdır. Kabir taşımı Gülfiye yaptırır. Yazılacak şey şudur. Sultan Selim Camii Şerifi baş imamı ve Sultan Ahmet Camii Şerifi ikinci imamı ve Hatibi meşhur bestekar Hacı Hafız Saadettin Kaynağ'ın ruhuna Fatiha.

0: dedi.
1: Sanatçı Saadettin Kaynak, vasiyetinde sözlü geçen sıra servilerdeki apartmanı varlık vergisiyle zor duruma düşen bir vatandaştan satın alır ve ölünceye kadar eski sahibinden kira almaz. 91.8 Radyo Radar'daydık. Bugün programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programımızda karşınızda olmak üzere. Müzikle kalın, hoşça kalın.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye sona erdi.
1: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
2: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdussever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Velihat Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan Üçlü Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında derneğin yönetimine kayyum atanmasına ve tüm faaliyetlerinin tedbiren durdurulmasına karar verildi. Adalet Bakanlığı önce Bakan Akın Gürlüğün eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesiyle görüşmesine ilişkin açıklama da bulunuldu. Bakan Gürlek, inşallah burada karanlık bir nokta kalmayacak, sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağız dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, her hayvanın dijital bir kimliği olacak. Doğumundan başlayıp aşıları, sağlık kayıtları, hareketleri, satış ve kesim süreçleri güvenli şekilde elektronik ortamdan takip edilecek dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı rüşvet ve irtikap suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 15 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken yakalanarak tutuklanan FETÖ üyesi Burkay Karatepe'ye yardım ettiği belirlenen Karatepe'nin ablası Ayşe Alanur Karatepe Muğla'da yakalandı. Milli Savunma Bakanlığı, Güneydoğu Avrupa Tugayı karargahının Kuzey Makedonya'dan İstanbul'a taşındığını açıkladı. Karargah 31 Ağustos tarihinde aktif hale gelecek ve 2038 senesine kadar Türkiye'de görev yapacak. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Burada konuşan Milletvekili Cıngı, Kayseri'deki üniversiteler hakkında bilgi verdi. Cıngı şunları söyledi.
3: Üniversite tercih ederken sadece fakülte, bina, bölüm, hocaları ve eğitim kalitesini tercih etmiyorsunuz. Aynı zamanda üniversitenin bulunduğu şehrin de sizin eğitim hayatınızda çok önemli bir rolü olduğunu hatırlatmak istiyorum. Burada lojistik açıdan ülkemizin tam ortasında bulunması hasebiyle hava ve karayollarının, demir yollarının ulaşım merkezinde ve sosyo-kültürel açıdan da bir üniversite öğrencisinin ihtiyacı olan bütün altyapıya sahip çok gelişmiş bir şehir. Özellikle Erciyes Kayak Merkezimizin kışın şehrimizde oluşturmuş olduğu büyük turizm potansiyeli ve uluslararası misafir kabulü oradaki üniversite öğrencilerimize de çok sayıda hem part-time iş imkanı hem de çok ciddi bir sosyalleşme hazırlıyor. Doğru tercih yapmak, tercih yapacak arkadaşlarımızın da Kayseri'deki 5 üniversiteden bir tanesini seçmesi hem de şehrimizin ivmelenen gelişimine katkı sağlayacak ve değerli insan kaynağını şehrimize adapte etme konusunda da bizlere güç verecektir, destek verecektir.
2: Kayseri Tekvando İl Temsilcisi Özben Şimşek, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı ziyaret ederek Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Erva Spor Okulları hakkında bilgiler aktardı. 7. Uluslararası Kültepe toplantısı 11 ülkeden 49 bilim insanını aynı çatı altında buluşturdu. 2 yılda bir düzenlenen ve Kültepe Kanişte çevresindeki bölgelerde yürütülen bilimsel çalışmalara uluslararası katkıyı artırmak amacıyla toplantı 4 gün boyunca yoğun bilimsel oturumları ev sahipliği yaptı. Kayseri dahil 4 ilin sağlık yöneticilerinin katılımıyla halk sağlığı hizmetleri değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıda sahada yürütülen çalışmalarla karşılaşılan ihtiyaçlar ve çözümleri masaya yatırıldı. Kayseri'de tıp öğrencisi Yaren Mercan'ın kullandığı motosiklete çarparak düşmesi sonucu ölümüne sebep olan alkollü sürücünün yargılandığı dava yine ertelendi. Türkiye genelindeki tüm okullarda güvenliği artırmak amacıyla 30 bin yeni güvenlik görevlisi İşkur üzerinden istihdam edilmesi planlanıyor. Okul giriş ve çıkışlarını kontrol edecek personele ise dedektörle arama yetkisi verilecek. Polis meslek yüksek okulları başvuruları başladı. Bu kapsamda 2506 erkek, 630'u kadın ve 60'ı şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları olmak üzere toplam 3250 öğrenci alınacak. Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 16 sözleşmeli personel alımı yapılacak. BDDK verileri doğrultusunda hazırlanan 2026 Haziran ayı tarımsal kredi borcu sıralamasına göre Kayseri'deki çiftçilerin bankaları olan toplam kredi borcu 36 milyar 741 milyon 900 bin lira olarak hesaplandı. Türkiye U15 Kız Milli Takımının 12-18 Ağustos tarihleri arasında TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleştirilecek seçme kampı kadrosuna Kayseri'den 3 sporcu davet edildi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
4: Dijital Manşet.
5: Dijital Manşet'le birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Pekin Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada insan beyninin kıvrımlı yüzeyini 10 milisaniyenin altında bir sürede ve yüksek hassasiyetle modelleyebilen yeni bir memristör çip geliştirildi. Çin Bilimler Akademisi Şangay Mikrosistem ve Bilgi Teknolojileri Enstitüsü işbirliğiyle üretilen çiple ilgili çalışma Science dergisinde yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, satın aldığı yazma eserlerden oluşan yeni yazmalar koleksiyonu kapsamında kataloglama ve dijitalleştirme çalışmaları tamamlanan 6388 yazma eseri dijital ortamda araştırmacıların erişimine sunacak. Bilim insanları dünyadan 49 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızın yörüngesinde bulunan gezegende atmosfer varlığına dair önemli izler tespit etti. Keşif, gezegenin yaşam barındırma potansiyeline sahip olabileceğini gösterdi. Amazon yağmur ormanlarının altında yürütülen yeni bir lidar araştırması, antik döneme ait yüzlerce gizli yapıyı ortaya çıkardı. Elde edilen veriler bölgedeki antik medeniyetin sanılandan çok daha büyük olduğunu ve zirve döneminde milyonlarca insana ev sahipliği yapmış olabileceğini gösterdi. Bilgeuz Yapay Zeka Destekli Kişiselleştirilmiş Medya İzleme Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca bu yıl 11.si düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri'nde Yapay Zeka kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.
4: Dijital Manşet. (38 saniyede bugün).
6: Kayseri'den Antalya'ya giden iki genç arkadaş girdikleri denizde boğularak hayatını kaybetti. Kayseri-Malatya karayolunda seyir halinde bulunan bir araç alev alarak yandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere yarın Kayseri'ye geliyor. Kayseri Belsin'de ticari bir araç ile otomobilin çarpışması sonucunda trafik kazası meydana geldi. Zümrüt Mahallesi'ndeki boş arazide çıkan anız yangını çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.
4: (38 saniyede bugün).
7: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
8: Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde Sivaslar Günü etkinlikleri kapsamında Ebru Yaşar ve Ayaz Aydın Kayseri'ye geliyor. Bunun yanı sıra Fuar 38 kapsamında Sefa Doğanay Gazinosu, yaz sineması etkinlikleri, çocuklara özel etkinlikler ve daha fazlası bu hafta sizlerle birlikte olacak. İşte bu haftanın etkinlikleri.
9: Kayseri'deki etkinliklerde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenecek Dünya Sivaslılar Günü 3. buluşması ve Sivaslılar Günü kutlamasında Ebru Yaşar sahne alacak. Programda ayrıca Ayaz Aydın, Namık Kemal Bilgin, Özlem Çömez Utan, Muzaffer Elitaş ve Ferihan Atik performans sergileyecek. Bunun yanı sıra Kerem İnanslı Butik Otel'de Bülent Serttaş sahne alacak. Etkinlikler bitmedi. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleşecek Millet Fest kapsamında Burak King ve Umut Kaya sahne alacak. Ayrıca Koca Sinan Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Fuar 38 kapsamında Sefa Doğanay bu hafta sahne alacak. Çocuklar için ise Refat Antayfa DJ gösterisi sizlerle birlikte olacak. Bu haftanın tiyatro oyunlarında ise Deli Bayram oyunu sizleri bekliyor. Bu hafta vizyona giren filmlerde ise Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün ve Özgür Kedi Sıkadi sizleri bekliyor. Yaz sineması günlerinde ise Selvi Boylum Al Yazmalım ve Neşeli Günler filmleri sizlerle birlikte olacak.
8: Bu hafta Kayseri'deki etkinlikleri dinlediniz. Gelecek hafta farklı etkinliklerde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
7: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
1: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Velihat Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan Üçlü Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında derneğin yönetimine kayyum atanmasına ve tüm faaliyetlerinin tedbiren durdurulmasına karar verildi. Adalet Bakanlığı'nca Bakan Akın Gürlüğün eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesiyle görüşmesine ilişkin açıklamada bulunuldu. Bakan Gürlek, "İnşallah burada karanlık bir nokta kalmayacak, sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağız," dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, her hayvanın dijital bir kimliği olacak. Doğumundan başlayıp aşıları, sağlık kayıtları, hareketleri, satış ve kesim süreçleri güvenli şekilde elektronik ortamdan takip edilecek, dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı rüşvet ve irtikap suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 15 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken yakalanarak tutuklanan FETÖ üyesi Burkay Karatepe'ye yardım ettiği belirlenen Karatepe'nin ablası Ayşe Alanur Karatepe Muğla'da yakalandı. Milli Savunma Bakanlığı, Güneydoğu Avrupa Tugayı karargahının Kuzey Makedonya'dan İstanbul'a taşındığını açıkladı. Karargah 31 Ağustos tarihinde aktif hale gelecek ve 2038 senesine kadar Türkiye'de görev yapacak. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Burada konuşan Milletvekili Cıngı, Kayseri'deki üniversiteler hakkında bilgi verdi. Cıngı şunları söyledi.
2: Üniversite tercih ederken sadece fakülte, bina, bölüm, hocaları ve eğitim kalitesini tercih etmiyorsunuz. Aynı zamanda üniversitenin bulunduğu şehrin de sizin eğitim hayatınızda çok önemli bir rolü olduğunu hatırlatmak istiyorum. Burada lojistik açıdan ülkemizin tam ortasında bulunması hasebiyle hava ve karayollarının, demir yollarının ulaşım merkezinde ve sosyo-kültürel açıdan da bir üniversite öğrencisinin ihtiyacı olan bütün altyapıya sahip çok gelişmiş bir şehir. Özellikle Erciyes Kayak Merkezimizin kışın şehrimizde oluşturmuş olduğu büyük turizm potansiyeli ve uluslararası misafir kabulü oradaki üniversite öğrencilerimize de çok sayıda hem part-time iş imkanı hem de çok ciddi bir sosyalleşme hazırlıyor. Doğru tercih yapmak, tercih yapacak arkadaşlarımızın da

0: Kayseri'deki 5 üniversiteden bir tanesini seçmesi hem de şehrimizin ivmelenen gelişimine katkı sağlayacak ve değerli insan kaynağını şehrimize adapte etme konusunda da bizlere güç verecektir, destek verecektir.
1: Kayseri Tekvando İl Temsilcisi Özben Şimşek, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı ziyaret ederek Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Erva Spor Okulları hakkında bilgiler aktardı. 7. Uluslararası Kültepe toplantısı 11 ülkeden 49 bilim insanını aynı çatı altında buluşturdu. 2 yılda bir düzenlenen ve Kültepe Kanişte çevresindeki bölgelerde yürütülen bilimsel çalışmalara uluslararası katkıyı artırmak amacıyla toplantı 4 gün boyunca yoğun bilimsel oturumları ev sahipliği yaptı. Kayseri dahil 4 ilin sağlık yöneticilerinin katılımıyla halk sağlığı hizmetleri değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıda sahada yürütülen çalışmalarla karşılaşılan ihtiyaçlar ve çözümleri masaya yatırıldı. Kayseri'de tıp öğrencisi Yaren Mercan'ın kullandığı motosiklete çarparak düşmesi sonucu ölümüne sebep olan alkollü sürücünün yargılandığı dava yine ertelendi. Türkiye genelindeki tüm okullarda güvenliği artırmak amacıyla 30 bin yeni güvenlik görevlisi İşkur üzerinden istihdam edilmesi planlanıyor. Okul giriş ve çıkışlarını kontrol edecek personele ise dedektörle arama yetkisi verilecek. Polis meslek yüksekokulları başvuruları başladı. Bu kapsamda 2506 erkek, 630'lu kadın ve 60'ı şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları olmak üzere toplam 3250 öğrenci alınacak. Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 16 sözleşmeli personel alımı yapılacak. BDDK verileri doğrultusunda hazırlanan 2026 Haziran ayı tarımsal kredi borcu sıralamasına göre Kayseri'deki çiftçilerin bankaları olan toplam kredi borcu 36 milyar 741 milyon 900 bin lira olarak hesaplandı. Türkiye U15 kız milli takımının 12-18 Ağustos tarihleri arasında TFF Riva Hasan Doğan milli takımlar kamp ve eğitim tesislerinde gerçekleştirilecek seçme kampı kadrosuna Kayseri'den 3 sporcu davet edildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, araç kullanacaksanız alkolden, alkol alacaksanız direksiyondan uzak durun.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Velihat Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan Üçlü Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında derneğin yönetimine kayyum atanmasına ve tüm faaliyetlerinin tedbiren durdurulmasına karar verildi. Adalet Bakanlığı'nca Bakan Akın Gürlüğün eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesiyle görüşmesine ilişkin açıklamada bulunuldu. Bakan Gürlek, "İnşallah burada karanlık bir nokta kalmayacak. Sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağız." dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Her hayvanın dijital bir kimliği olacak. Doğumundan başlayıp aşıları, sağlık kayıtları, hareketleri, satış ve kesim süreçleri güvenli şekilde elektronik ortamdan takip edilecek." dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı rüşvet ve irtikap suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 15 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken yakalanarak tutuklanan FETÖ üyesi Burkay Karatepe'ye yardım ettiği belirlenen Karatepe'nin ablası Ayşe Alanur Karatepe Muğla'da yakalandı. Milli Savunma Bakanlığı, Güneydoğu Avrupa Tugayı karargahının Kuzey Makedonya'dan İstanbul'a taşındığını açıkladı. Karargah 31 Ağustos tarihinde aktif hale gelecek ve 2038 senesine kadar Türkiye'de görev yapacak. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Burada konuşan Milletvekili Cıngı, Kayseri'deki üniversiteler hakkında bilgi verdi. Cıngı şunları söyledi.
2: Üniversite tercih ederken sadece fakülte, bina, bölüm, hocaları ve eğitim kalitesini tercih etmiyorsunuz. Aynı zamanda üniversitenin bulunduğu şehrin de sizin eğitim hayatınızda çok önemli bir rolü olduğunu hatırlatmak istiyorum. Burada lojistik açıdan ülkemizin tam ortasında bulunması hasebiyle hava ve karayollarının, demir yollarının ulaşım merkezinde ve sosyo-kültürel açıdan da bir üniversite öğrencisinin ihtiyacı olan bütün altyapıya sahip çok gelişmiş bir şehir. Özellikle Erciyes Kayak Merkezimizin kışın şehrimizde oluşturmuş olduğu büyük turizm potansiyeli ve uluslararası misafir kabulü oradaki üniversite öğrencilerimize de çok sayıda hem part-time iş imkanı hem de çok ciddi bir sosyalleşme hazırlıyor. Doğru tercih yapmak, tercih yapacak arkadaşlarımızın da Kayseri'deki 5 üniversiteden bir tanesini seçmesi hem de şehrimizin ivmelenen gelişimine katkı sağlayacak ve değerli insan kaynağını şehrimize adapte etme konusunda da bizlere güç verecektir, destek verecektir.
1: Kayseri Tekvando İl Temsilcisi Özben Şimşek, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı ziyaret ederek Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Erva Spor Okulları hakkında bilgiler aktardı. 7. Uluslararası Kültepe toplantısı 11 ülkeden 49 bilim insanını aynı çatı altında buluşturdu. 2 yılda bir düzenlenen ve Kültepe Kanişte çevresindeki bölgelerde yürütülen bilimsel çalışmalara uluslararası katkıyı artırmak amacıyla toplantı 4 gün boyunca yoğun bilimsel oturumları ev sahipliği yaptı. Kayseri dahil 4 ilin sağlık yöneticilerinin katılımıyla halk sağlığı hizmetleri değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıda sahada yürütülen çalışmalarla karşılaşılan ihtiyaçlar ve çözümleri masaya yatırıldı. Kayseri'de tıp öğrencisi Yaren Mercan'ın kullandığı motosiklete çarparak düşmesi sonucu ölümüne sebep olan alkollü sürücünün yargılandığı dava yine ertelendi. Türkiye genelindeki tüm okullarda güvenliği artırmak amacıyla 30 bin yeni güvenlik görevlisi İşkur üzerinden istihdam edilmesi planlanıyor. Okul giriş ve çıkışlarını kontrol edecek personele ise dedektörle arama yetkisi verilecek. Polis meslek yüksek okulları başvuruları başladı. Bu kapsamda 2506 erkek, 630'lu kadın ve 60'ı şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları olmak üzere toplam 3250 öğrenci alınacak. Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 16 sözleşmeli personel alımı yapılacak. BDDK verileri doğrultusunda hazırlanan 2026 Haziran ayı tarımsal kredi borcu sıralamasına göre Kayseri'deki çiftçilerin bankaları olan toplam kredi borcu 36 milyar 741 milyon 900 bin lira olarak hesaplandı. Türkiye U15 kız milli takımının 12-18 Ağustos tarihleri arasında TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleştirilecek seçme kampı kadrosuna Kayseri'den 3 sporcu davet edildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.
3: Boşuna çekilmedi bu cazibem İstanbul. Bekle bizi. Büyük ve sakin Süleymaniye'de bekle. Parklarında, köprülerinde, kulelerinde, meydanlarında, mavi denizlerle yaslanmış beyaz tahta masalı kafelerinle bekle. Bir kurşa yine hayat satan Tophane'nin karanlık sokaklarında koyun koyuna yatan kirli çocuklarınla bekle bizi. Bekle zafer şarkılarıyla caddelerinden geçişimizi. Bekle dinamiti tarihin. Bekle yumruklarımız haramilerin saltanatını yıksın. Bekle o günler gelsin İstanbul, bekle. Sen bize layıksın.

0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
1: Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde Sivaslar Günü etkinlikleri kapsamında Ebru Yaşar ve Ayaz Aydın Kayseri'ye geliyor. Bunun yanı sıra Fuar 38 kapsamında Sefa Doğanay Gazinosu, yaz sineması etkinlikleri, çocuklara özel etkinlikler ve daha fazlası bu hafta sizlerle birlikte olacak. İşte bu haftanın etkinlikleri. Kayseri'deki etkinliklerde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenecek Dünya Sivaslılar Günü 3. buluşması ve Sivaslılar Günü kutlamasında Ebru Yaşar sahne alacak. Programda ayrıca Ayaz Aydın, Namık Kemal Bilgin, Özlem Çömez Utan, Muzaffer Elitaş ve Ferihan Atik performans sergileyecek. Bunun yanı sıra Kerem İnanslı Butik Otel'de Bülent Serttaş sahne alacak. Etkinlikler bitmedi. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleşecek Millet Fest kapsamında Burak King ve Umut Kaya sahne alacak. Ayrıca Koca Sinan Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Fuar 38 kapsamında Sefa Doğanay bu hafta sahne alacak. Çocuklar için ise Refat Antayfa DJ gösterisi sizlerle birlikte olacak. Bu haftanın tiyatro oyunlarında ise Deli Bayram oyunu sizleri bekliyor. Bu hafta vizyona giren filmlerde ise Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün ve Özgür Kedi Sıkadi sizleri bekliyor. Yaz sineması günlerinde ise Selvi Boylum Al Yazmalım ve Neşeli Günler filmleri sizlerle birlikte olacak. Bu hafta Kayseri'deki etkinlikleri dinlediniz. Gelecek hafta farklı etkinliklerde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Başların şüphelilerin hesaplarını aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında derneğin yönetimine kayyum atanmasına ve tüm faaliyetlerinin tedbiren durdurulmasına karar verildi. Adalet Bakanlığı'nca Bakan Akın Gürlüğ'ün eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesiyle görüşmesine ilişkin açıklamada bulunuldu. Bakan Gürlek, "İnşallah burada karanlık bir nokta kalmayacak, sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağız," dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, her hayvanın dijital bir kimliği olacak. Doğumundan başlayıp aşıları, sağlık kayıtları, hareketleri, satış ve kesim süreçleri güvenli şekilde elektronik ortamdan takip edilecek, dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı rüşvet ve irtikap suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 15 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken yakalanarak tutuklanan FETÖ üyesi Burkay Karatepe'ye yardım ettiği belirlenen Karatepe'nin ablası Ayşe Alanur Karatepe Muğla'da yakalandı. Milli Savunma Bakanlığı, Güneydoğu Avrupa Tugayı karargahının Kuzey Makedonya'dan İstanbul'a taşındığını açıkladı. Karargah 31 Ağustos tarihinde aktif hale gelecek ve 2038 senesine kadar Türkiye'de görev yapacak. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Burada konuşan milletvekili Cıngı, Kayseri'deki üniversiteler hakkında bilgi verdi. Cıngı şunları söyledi.
1: Üniversite tercih ederken sadece fakülte, bina, bölüm, hocaları ve eğitim kalitesini tercih etmiyorsunuz. Aynı zamanda üniversitenin bulunduğu şehrin de sizin eğitim hayatınızda çok önemli bir rolü olduğunu hatırlatmak istiyorum. Burada lojistik açıdan ülkemizin tam ortasında bulunması hasebiyle hava ve karayollarının, demir yollarının ulaşım merkezinde ve sosyo-kültürel açıdan da bir üniversite öğrencisinin ihtiyacı olan bütün altyapıya sahip çok gelişmiş bir şehir. Özellikle Erciyes Kayak Merkezimizin kışın şehrimizde oluşturmuş olduğu büyük turizm potansiyeli ve uluslararası misafir kabulü oradaki üniversite öğrencilerimize de çok sayıda hem part-time iş imkanı hem de çok ciddi bir sosyalleşme hazırlıyor. Doğru tercih yapmak, tercih yapacak arkadaşlarımızın da Kayseri'deki 5 üniversiteden bir tanesini seçmesi hem de şehrimizin ivmelenen gelişimine katkı sağlayacak ve değerli insan kaynağını şehrimize adapte etme konusunda da bizlere güç verecektir, destek verecektir.
0: Kayseri Tekvando İl Temsilcisi Özben Şimşek, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı ziyaret ederek Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Erva Spor Okulları hakkında bilgiler aktardı. 7. Uluslararası Kültepe toplantısı 11 ülkeden 49 bilim insanını aynı çatı altında buluşturdu. 2 yılda bir düzenlenen ve Kültepe Kanişte çevresindeki bölgelerde yürütülen bilimsel çalışmalara uluslararası katkıyı artırmak amacıyla toplantı 4 gün boyunca yoğun bilimsel oturumları ev sahipliği yaptı. Kayseri dahil 4 ilin sağlık yöneticilerinin katılımıyla halk sağlığı hizmetleri değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıda sahada yürütülen çalışmalarla karşılaşılan ihtiyaçlar ve çözümleri masaya yatırıldı. Kayseri'de tıp öğrencisi Yaren Mercan'ın kullandığı motosiklete çarparak düşmesi sonucu ölümüne sebep olan alkollü sürücünün yargılandığı dava yine ertelendi. Türkiye genelindeki tüm okullarda güvenliği artırmak amacıyla 30 bin yeni güvenlik görevlisi İşkur üzerinden istihdam edilmesi planlanıyor. Okul giriş ve çıkışlarını kontrol edecek personele ise dedektörle arama yetkisi verilecek. Polis meslek yüksek okulları başvuruları başladı. Bu kapsamda 2506 erkek, 630'lu kadın ve 60'ı şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları olmak üzere toplam 3250 öğrenci alınacak. Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 16 sözleşmeli personel alımı yapılacak. BDDK verileri doğrultusunda hazırlanan 2026 Haziran ayı tarımsal kredi borcu sıralamasına göre Kayseri'deki çiftçilerin bankaları olan toplam kredi borcu 36 milyar 741 milyon 900 bin lira olarak hesaplandı. Türkiye U15 kız milli takımının 12-18 Ağustos tarihleri arasında TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleştirilecek seçme kampı kadrosuna Kayseri'den 3 sporcu davet edildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, son telefon görüşmeniz araç kullanırken olmasın.
2: Radyo Radar 91.8.

aramaz.

0: bekleme kaptan.
1: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Velihat Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan Üçlü Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında derneğin yönetimine kayyum atanmasına ve tüm faaliyetlerinin tedbiren durdurulmasına karar verildi. Adalet Bakanlığı'nca Bakan Akın Gürlüğün eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesiyle görüşmesine ilişkin açıklamada bulunuldu. Bakan Gürlek, "İnşallah burada karanlık bir nokta kalmayacak, sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağız," dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Her hayvanın dijital bir kimliği olacak. Doğumundan başlayıp aşıları, sağlık kayıtları, hareketleri, satış ve kesim süreçleri güvenli şekilde elektronik ortamdan takip edilecek," dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı rüşvet ve irtikap suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 15 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken yakalanarak tutuklanan FETÖ üyesi Burkay Karatepe'ye yardım ettiği belirlenen Karatepe'nin ablası Ayşe Alanur Karatepe Muğla'da yakalandı. Milli Savunma Bakanlığı, Güneydoğu Avrupa Tugayı karargahının Kuzey Makedonya'dan İstanbul'a taşındığını açıkladı. Karargah 31 Ağustos tarihinde aktif hale gelecek ve 2038 senesine kadar Türkiye'de görev yapacak. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Burada konuşan Milletvekili Cıngı, Kayseri'deki üniversiteler hakkında bilgi verdi. Cıngı şunları söyledi.
2: Üniversite tercih ederken sadece fakülte, bina, bölüm, hocaları ve eğitim kalitesini tercih etmiyorsunuz. Aynı zamanda üniversitenin bulunduğu şehrin de sizin eğitim hayatınızda çok önemli bir rolü olduğunu hatırlatmak istiyorum. Burada lojistik açıdan ülkemizin tam ortasında bulunması hasebiyle hava ve karayollarının, demir yollarının ulaşım merkezinde ve sosyo-kültürel açıdan da bir üniversite öğrencisinin ihtiyacı olan bütün altyapıya sahip çok gelişmiş bir şehir. Özellikle Erciyes Kayak Merkezimizin kışın

0: Şehrimizde oluşturmuş olduğu büyük turizm potansiyeli ve uluslararası misafir kabulü oradaki üniversite öğrencilerimize de çok sayıda hem part-time iş imkanı hem de çok ciddi bir sosyalleşme hazırlıyor. Doğru tercih yapmak, tercih yapacak arkadaşlarımızın da Kayseri'deki 5 üniversiteden bir tanesini seçmesi hem de şehrimizin ivmelenen gelişimine katkı sağlayacak ve değerli insan kaynağını şehrimize adapte etme konusunda da bizlere güç verecektir, destek verecektir.
1: Kayseri Tekvando İl Temsilcisi Özben Şimşek, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı ziyaret ederek Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Erva Spor Okulları hakkında bilgiler aktardı. 7. Uluslararası Kültepe toplantısı 11 ülkeden 49 bilim insanını aynı çatı altında buluşturdu. 2 yılda bir düzenlenen ve Kültepe Kanişte çevresindeki bölgelerde yürütülen bilimsel çalışmalara uluslararası katkıyı artırmak amacıyla toplantı 4 gün boyunca yoğun bilimsel oturumları ev sahipliği yaptı. Kayseri dahil 4 ilin sağlık yöneticilerinin katılımıyla halk sağlığı hizmetleri değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıda sahada yürütülen çalışmalarla karşılaşılan ihtiyaçlar ve çözümleri masaya yatırıldı. Kayseri'de tıp öğrencisi Yaren Mercan'ın kullandığı motosiklete çarparak düşmesi sonucu ölümüne sebep olan alkollü sürücünün yargılandığı dava yine ertelendi. Türkiye genelindeki tüm okullarda güvenliği artırmak amacıyla 30 bin yeni güvenlik görevlisi İşkur üzerinden istihdam edilmesi planlanıyor. Okul giriş ve çıkışlarını kontrol edecek personele ise dedektörle arama yetkisi verilecek. Polis meslek yüksek okulları başvuruları başladı. Bu kapsamda 2506 erkek, 630'lu kadın ve 60'ı şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları olmak üzere toplam 3250 öğrenci alınacak. Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 16 sözleşmeli personel alımı yapılacak. BDDK verileri doğrultusunda hazırlanan 2026 Haziran ayı tarımsal kredi borcu sıralamasına göre Kayseri'deki çiftçilerin bankaları olan toplam kredi borcu 36 milyar 741 milyon 900 bin lira olarak hesaplandı. Türkiye U15 kız milli takımının 12-18 Ağustos tarihleri arasında TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleştirilecek seçme kampı kadrosuna Kayseri'den 3 sporcu davet edildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Yeşil ışığın yanmasını beklemek, ambulansı beklemekten daha kolaydır.
2: Radyo Radar 91.8.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarımda ben, boynumda benim

hep suskun. Aynaya bakmak gibi senle konuşmak. Ne zaman dinlesem sen susuyorsun. Ne zaman

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Velihat Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan Üçlü Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında derneğin yönetimine kayyum atanmasına ve tüm faaliyetlerinin tedbiren durdurulmasına karar verildi. Adalet Bakanlığı önce Bakan Akın Gürlüğ'ün eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesiyle görüşmesine ilişkin açıklamada bulunuldu. Bakan Gürlek, "İnşallah burada karanlık bir nokta kalmayacak, sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağız," dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, her hayvanın dijital bir kimliği olacak. Doğumundan başlayıp aşıları, sağlık kayıtları, hareketleri, satış ve kesim süreçleri güvenli şekilde elektronik ortamdan takip edilecek, dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı rüşvet ve irtikap suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 15 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken yakalanarak tutuklanan FETÖ üyesi Burkay Karatepe'ye yardım ettiği belirlenen Karatepe'nin ablası Ayşe Alanur Karatepe Muğla'da yakalandı. Milli Savunma Bakanlığı, Güneydoğu Avrupa Tugayı karargahının Kuzey Makedonya'dan İstanbul'a taşındığını açıkladı. Karargah 31 Ağustos tarihinde aktif hale gelecek ve 2038 senesine kadar Türkiye'de görev yapacak. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Burada konuşan Milletvekili Cıngı, Kayseri'deki üniversiteler hakkında bilgi verdi. Cıngı şunları söyledi.
2: Üniversite tercih ederken sadece fakülte, bina, bölüm, hocaları ve eğitim kalitesini tercih etmiyorsunuz. Aynı zamanda üniversitenin bulunduğu şehrin de sizin eğitim hayatınızda çok önemli bir rolü olduğunu hatırlatmak istiyorum. Burada lojistik açıdan ülkemizin tam ortasında bulunması hasebiyle hava ve karayollarının, demir yollarının ulaşım merkezinde ve sosyo-kültürel açıdan da bir üniversite öğrencisinin ihtiyacı olan bütün altyapıya sahip çok gelişmiş bir şehir. Özellikle Erciyes Kayak Merkezimizin kışın şehrimizde oluşturmuş olduğu büyük turizm potansiyeli ve uluslararası misafir kabulü oradaki üniversite öğrencilerimize de çok sayıda hem part-time iş imkanı hem de çok ciddi bir sosyalleşme hazırlıyor. Doğru tercih yapmak, tercih yapacak arkadaşlarımızın da Kayseri'deki 5 üniversiteden bir tanesini seçmesi hem de şehrimizin ivmelenen gelişimine katkı sağlayacak ve değerli insan kaynağını şehrimize adapte etme konusunda da bizlere güç verecektir, destek verecektir.
1: Kayseri Tekvando İl Temsilcisi Özben Şimşek, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı ziyaret ederek Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Erva Spor Okulları hakkında bilgiler aktardı. 7. Uluslararası Kültepe toplantısı 11 ülkeden 49 bilim insanını aynı çatı altında buluşturdu. 2 yılda bir düzenlenen ve Kültepe Kanişte çevresindeki bölgelerde yürütülen bilimsel çalışmalara uluslararası katkıyı artırmak amacıyla toplantı 4 gün boyunca yoğun bilimsel oturumları ev sahipliği yaptı. Kayseri dahil 4 ilin sağlık yöneticilerinin katılımıyla halk sağlığı hizmetleri değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıda sahada yürütülen çalışmalarla karşılaşılan ihtiyaçlar ve çözümleri masaya yatırıldı. Kayseri'de tıp öğrencisi Yaren Mercan'ın kullandığı motosiklete çarparak düşmesi sonucu ölümüne sebep olan alkollü sürücünün yargılandığı dava yine ertelendi. Türkiye genelindeki tüm okullarda güvenliği artırmak amacıyla 30 bin yeni güvenlik görevlisi İşkur üzerinden istihdam edilmesi planlanıyor. Okul giriş ve çıkışlarını kontrol edecek personele ise dedektörle arama yetkisi verilecek. Polis meslek yüksek okulları başvuruları başladı. Bu kapsamda 2506 erkek, 630'lu kadın ve 60'ı şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları olmak üzere toplam 3250 öğrenci alınacak. Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 16 sözleşmeli personel alımı yapılacak. BDDK verileri doğrultusunda hazırlanan 2026 Haziran ayı tarımsal kredi borcu sıralamasına göre Kayseri'deki çiftçilerin bankaları olan toplam kredi borcu 36 milyar 741 milyon 900 bin lira olarak hesaplandı. Türkiye U15 kız milli takımının 12-18 Ağustos tarihleri arasında TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleştirilecek seçme kampı kadrosuna Kayseri'den 3 sporcu davet edildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

Artık çok yerildik, az yenildik, sen bilirsin. Durmadıkça hep güçlendik, bundan eminim. Çok yaraldık, hep sarıldık, hep direndik. Çok da

0: Ağlatıldık, çok yerildik, az yenildik, sen bilirsin.
1: Durmadıkça hep güçlendik, bundan eminim. Çok yaralı

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.